Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi. Korkarlar. Öylesine çaresizim ki. Bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ediyorum. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç.

bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum, İsyan etme sen bu.

haberin gelmiyor gittin gideli. Gülen gözlerinin dinmiyor seni. Haberin gelmiyor gittin gideli.

felç gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Felç

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

0: Doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
3: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar.
4: Riskini öğren.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
1: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
0: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
2: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride

0: hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
1: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
2: Bu mu? Bu mu?

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9-10-11. Sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
3: Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayız. İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faizdi Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İlyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanızı ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çünkü çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle, Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğul da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz. Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesaplarıysa Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!
4: Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Çölde ilerleyen küçük kervanın önündeki iki atlıdan biri, dillere destan meşhur adaletiyle Hazreti Ömer, diğeri ise ileride Mısır Fatihi olacak olan Amr İbni As idi. Ve İslam her ikisinin yüreğine bir güneş gibi doğmamıştı henüz. Küçük kervan bir zaman sonra İran'ın baş şehrine ulaştı. İki tüccar arkadaşın artık tek dertleri biraz olsun dinlenebilmekti. Hazreti Ömer ve Amr İbni As Develerin sırtındaki malları tam indiriyorlarken 3 tane zorba geldi ve ne varsa ellerinde zorla aldı ve gitti. Tanımadıkları bir şehirde yapayalnızdılar şimdi. Ne bir lokma ekmekleri ne de ceplerinde tek bir metalikleri vardı. Öylece kala kaldılar ortada. Güneş batmaya durmuştu. En azından bu geceyi geçirmek için bir yer aradı iki arkadaş ve bir han buldular sonunda. İki arkadaş anlattılar hancıya başlarına gelen işi. Şaşkındı hancı. Mümkün değil. Burası Nuşirevan'ın memleketidir. Onun şehrinde böyle bir ayıp iş olmaz. Bu gece konuğumsunuz. Yarın da bu kötü işi Nuşirevan'a duyuracağım dedi ve odalarına yolladı onları. Olanları duyunca Nuşirevan sarayda kıyametler koptu. Nasıl olmuştu da onun şehrinde iki yolcuyu soymaya cesaret etmişti gafiller. Dört bir yana adamlar saldı büyük hükümdar zorbaları bulmak için. Hazreti Ömer ve Amr İbni As da saraya davet edildiler konuk olarak. Henüz akşam olmadan haberi geldi hırsızların yakalandığını. Ve iki tüccarın da malları eksiksiz teslim edildi kendilerine. Seher vakti bizzat Nuşirevan uğurladı onları. Solgun ve üzgündü hükümdar. Anlamadılar nedenini iki arkadaş ve teşekkür edip çıktılar kapıdan. Hazreti Ömer ve Amr İbni As şehri terk ettikleri güney kapısında idam edilmiş 3 adam gördüler dar ağacında. Bir tanesinin boynunda bir yafta vardı. Yaklaşıp okudular. İdam olunan bu beden şehrimize ticaret için gelen misafirlerin at, deve ve eşyalarını zorbalıkla ellerinden alan çetenin başı aynı zamanda Kral Nuşirevan'ın oğludur yazıyordu yaftada. Bu adalet bir ömürlük ders oldu onlara. Yıllar su gibi aktı. O büyük nebi sayesinde yeryüzü toprağı İslam'ın bereketine kavuştu. Birer birer İslam'a dönüyordu yüzünü insanlar. Önce Hazreti Ömer, sonra da Amr İbni As Müslüman olmuşlardı. İslam yeryüzü toprağında hükmünü kanıtlamış, insanların yüreklerinde ışıldamaya başlamıştı. Hazreti Ömer artık İslam halifesi, Hazreti Muhammed'in vekiliydi. Kutlu sahabe Amr İbni As'ı da Mısır'a vali tayin etmişti. Bu iki mübarek Ademoğlu, İslam'ı hakim kılmak için bütün güçleriyle çalışıyor, hak yolunda tereddütsüz yürüyorlardı. Mısır valisi Amr İbni As, büyük bir mescit yaptırmayı arzuluyordu Mısır'a. Mescidi yaptıracağı alanda bulunan arazi sahiplerinden kimileri gönüllü olarak, kimileri de bedeli karşılığında seve seve vermişlerdi toprakları. Ama bir tek arsa yüzünden mescit yapılamıyordu. Arsanın sahibi olan Yasef adında bir Museviydi. Ve başka evi olmadığı gerekçesiyle arsasını vermiyordu Amr İbni As'a. Her yolu denedi Amr. Tatlı dille ikna etmeye çalıştı, olmadı. Çok büyük paralar teklif etti, kabul etmedi Yasef. Nuh diyor, peygamber demiyordu. En sonunda sabrı tükendi Amr İbni As'ın. Ve ben Mısır'ın valisi değil miyim? Madem sen beni reddedersin, ben de senin arsanı zorla da olsa istimlak ederim ve bu mescidi buraya yaparım dedi Yasef'e. Bunun üzerine Yasef, adaletinden bahsettikleri bir halifeleri varmış. Bakalım bu durum karşısında ne diyecek dedi ve yemeyip içmeyip ta Mısır'dan kalktı Medine'ye. Hazreti Ömer'e geldi. Olanları duyunca Hazreti Ömer öfkesinden kıpkırmızı kesildi. Bir kemik parçasının üstüne tek bir satır yazdı ve Yasef'e verdi Amr İbni As'a götürmesi için. Yasef için için kızıyordu kendine. Buraya kadar tek bir satır yazı için mi geldim ben diyerek. Yine aynı yolu yeniden yürüyerek Mısır'a döndü Yasef ve vakit kaybetmeden Hazreti Ömer'den aldığı notu Amr İbni As'a götürdü. Aldı notu Amr ve okudu. Ömer Nuşirevan'dan daha adaletlidir yazıyordu o kemik parçasında. Hatırladı yıllar öncesini. Hatırladı Nuşirevan'ı. Hatırladı Nuşirevan'ın oğlunu. Özür diledi Yasef'ten ve geri verdi toprağını. artık anlamıştı ki Amr İbni As, adalet dosttan da, oğuldan da üstün.
3: Bazen her şey yolunda görünür. Ama insanın içinde tarif edemediği bir eksiklik vardır. Çünkü bedenimiz hayatın peşinde koşarken, kalbimiz de huzuru arar. Yüce Rabbimiz buyuruyor, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Şimdi bir an durun, gönlünüze, dualarınıza, manevi dünyanıza kulak verin. Cumanın bereketi, her cuma saat 10'da Radyo Doğu Bayezid'de.

0: onu arkasında planlar çevirecek acaba nasıl öldürebiliriz gibisinden ölümünü ne yaparlardı temenni ederlerdi. Ondan sonra ayet-i kerime nazil oldu. İşte ayet-i kerime inneke meyyutun ve innehum meyyutun. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler.
1: Evet.
0: Yani sanmasınlar ki onlar senin ölümünü temenni ediyorlar da kendileri ölmeyecekler, o şekil değil. Nasıl Hazreti Peygamber'den önceki peygamberler vefat etmişlerse ölümün o tadını almışlarsa Hazreti Peygamber de alacak. وَمَا اَرْسَلَّكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ İşte Yüce Allah diyor ki biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber son peygamber olmasına rağmen o ölümü tatmışsa hepimiz hayli hayli tanacağız. Ölüm bazen düşünüyoruz ki ya genciz, daha yaşımız var, işte daha önümüzde hayallerimiz var, emellerimiz var düşünüyoruz. O şekil değil. Ölümün ne zaman geleceği bunu ancak ve ancak Allah bilir. Yani yaşlılar ölmüyor sadece. Sadece hasta olanlar ölmüyor. İşte sadece bu kanser hastasıdır, bu şeker hastasıdır, işte bu kalp hastasıdır vesaire ölmüyor. Bir bakmışsın ki daha dün beraber yediğiniz, içtiğiniz, konuştuğunuz, gezdiğiniz, tozduğunuz, güldüğünüz arkadaşınız, akrabanız, dostunuz bir bakmışsın ki telefon geliyor falan şahıs vefat etti. İşte onun için bizler bazen ne yapıyoruz? Ölüm ve ötesi için bazen ihmalda bulunuyoruz. Zannediyoruz ki daha yaşımız erken, yaşımız 30, 40, 50, daha önümüzde yani 60, 70 düşürsek 20, 30 yaş daha bekliyoruz. O şekil düşünmememiz gerekir. Yani bakarsın ki ölüm ansızın gelir, insanoğlu ne yapması gerekir? Ölüme sürekli hazırlı olması gerekir. İşte nasıl ki işte bu ayet-i kerimede Hazreti Peygamber için yani sen de öleceksin, onlar da ölecekler diye biz ne yapmamız gerekir? Buna göre hazırlığımızı yapmamız gerekir. Başka bir ayet kerime baktığımızda وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنْ مِتَّ فَمُ الْخَالِدُونَ İşte Yüce Allah diyor ki yani senden önceki hiçbir beşer, hiçbir insan, hiçbir mahlukatı biz ölümsüz yaratmadık. Hazreti Peygamber ne diyor? Teselli ediyor. Yani senden önce gelen nice insanlar vardı, nice peygamberler vardı. Biz hiçbirini ölümsüz olarak yaratmadık. Sonuçta ölüm belli bir zaman dilimi Yüce Allah'ın biz insanlar için takdir

0: ettiği bir zaman dilimi dünyada kimimiz 50 yıl, 60 yıl, 30 yıl, 80 yıl neyse o zamanımızı dolduktan sonra artık bunun bir herhangi bir sebebe bağlamaksızın ne olur o ölüm gerçekleşir. İşte bundan dolayı Yüce Allah diyor ki senden önceki insanlara, beşerlere, mahlukatlara, peygamberleri onları ölümsüz yaratmadık. Efe in mitte fehum el halidun. Yani ki sen zannediyor musun ki sen öleceksin de onlar yaşayacaklar? O şekil değil. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Ölüm hepimiz içindir. Yani nerede, yani annemiz nerede, babamız nerede, dedelerimiz nerede? O kadar daha geçen yıl beraber olduğumuz, geçen yıl tanıdığımız nice kişiler vardı, şu an aramızda yoklar. Daha düne kadar geçen hafta bile beraber olduğumuz kişiler vardı, şu an aramızda yoklar. Olur ki belki biz de bu hafta varız, gelecek hafta yokuz. Biz de bu sene varız, gelecek sene yokuz. Biz de bugün varız, yarın yokuz. Onun için ne yapmamız gerekir? Ölüme sürekli hazırlı olmamız gerekir kıymetli hocam.
1: Eyvallah hocam. Rabbim size hocam hayırlı olur, nasip etsin. Allah razı olsun. Söz bazen duaya dönüşüyor hocam.
0: İşte onun için bazen işte ayet-i kerime diyor ki kullu nefsin zâiketul mevt. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Yani Allah zatı dışında, yani o daha doğrusu sonra da yaratılan ne kadar mahluk varsa, ne kadar yaratık varsa, ne kadar artık insan mı diyoruz, beşer neyse, sonradan yaratılan her şey mutlaka ölümü tadacaktır. İşte onun için Yüce Allah diyor ki وَنَبْلُوكُمْ بِالْشَرِّ وَالْخَيْرِ fitne. Yani biz sizi ne yapıyoruz? Şer ile bazen iyilikle, bazen kötülükle biz ne yapıyoruz? Sizi imtihan ediyoruz. Dünyada kimisi bazen bakıyorsun ki zor bir imtihandan geçiyor. Bir başına gelen musibetler, belalar, bunun karşısında da sabretmesi gerekir. Bazen de Yüce Allah ne yapıyor? Yani bu hayat imtihan hayatı olduğu için bazen de onu sevindirecek nice şeyler veriyor. Yani insanoğlu sevinçte de, yani varlıkta da darlıkta da ne yapması gerekir? Yüce Allah'ı unutmaması gerekir. Ondan dolayıdır ki Hazreti Peygamber diyor ki yani müminlerin işlerine hayret ediyorum. Acaben li emril müminin. Yani hayret ediyorum. Yani onların tüm işleri onlar için hayırlıdır. İşte diyor bunu açıklamasını yaparken fein esabetu serrau, yani ona herhangi bir iyilik dokunduğunda, Yüce Allah onu sevindirecek bir şey verdiğinde şeker şükrediyor. İşte Yüce Allah diyor ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ. Yani siz de şükrettiğiniz takdirde ben nimetimi ne yaparım? Çoğaltırım. Ya da onun başına herhangi bir bela, musibet geldiğinde sabere sabrediyor. İşte bu ikisi de onun için ne olur? İkisi de onun için bir mükafat olur. İşte biz insanoğlu düşündüğümüzde Yüce Allah işte bu dünyayı, ölümü, hayatı bizim için bir imtihan yaratmıştır. Nasıl ki bir öğrenci bir sınava girecekse o imtihanda ne yapması gerekir? Çalışması gerekir, emek vermesi gerekir. Bizim de ahiretimizde mutlaka bir imtihanımız olacaktır. Bir terazi olacaktır, bir mizan olacaktır, bir tartı olacaktır. Orada ne yapacaklar? Bizi sorguya çekecekler. İşte o sınavda, o sorguda rahat geçebilmemiz için biz ne yapmamız gerekir? İyi çalışmamız gerekir. İşte Yüce Allah akabinde diyor ki وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. En sonunda ne olacaksınız? Bize döndürüleceksiniz. İşte hani çoğu kardeşlerimiz görmüşlerdir. Vefat eden kardeşlerimizi defnettiğimizde Hoca Efendi orada ne yapıyor? Üç avuç toprağı ne yapıyor? Onun başına atıyor. Yani birincisine مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ. Yani Yüce Allah diyor ki biz sizi bu topraktan yarattık. İkincisine وَفِيهَا نُعِدُكُمْ. Biz sizi tekrar bu toprağa döndüreceğiz, bu toprağa gömeceğiz. Üçüncüsüne وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى. Biz sizi tekrar bu topraktan çıkartacağız. Yani topraktan yaratılmışız. Tekrar toprağa gireceğiz. Daha sonra Yüce Allah tartı, mizan, işte hesap, sorgu için tekrar ne yapacak? Bizi o topraktan çıkartacak. İşte diyorlar ki insanoğlu dünyada gözü hiçbir şeye doymuyor. Yani işte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah ona bir vadi dolusu mal verdiği zaman ikinci vadi ister. Yani örneğin Yüce Allah kendisine bir ev verdiği zaman ikinci ev ister. Ki verdim üç ister. Bir araç verdim ikinci aracı ister. Yani insanın gözü doymuyor. Nasıl ki işte diyoruz ki Hazreti Adem, Yüce Allah cenneti tüm nimetlerini kendi emrine vermişti. Sadece şu ağaca dokunma demişti. Ne yaptılar? Şeytan ona vesvese verdi. Hazreti Havva annemiz daha sonra ne yaptı? Hazreti Adem babamız da ikna ederek ne yaptı? O ağaçtan işte yedim, bana herhangi bir şey olmadı gibisinden Hazreti Adem de yedi, ne oldu? Yüce Allah ceza olarak onları cennetten yeryüzüne attırdı. İşte Yüce Allah o kadar nimet vermesine rağmen doymuyoruz insanoğlu. İşte o insan öldüğünde o üç avuç toprak o insanın gözünde doyurur işte. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum tareten uhra. Ancak bu üç avuç toprak, yani bunu da insanoğlu düşündüğünde gerçekten ibret dolu bir, yani ayetteki Kur'an-ı Kerim'deki tüm ayetlerde mutlaka ibret almamız gereken pek çok şey var. Ama bundan da gerçekten de muhteşem bir ibret var.
1: Evet,
0: yani bundan yaratıldınız, tekrar oraya gideceksiniz ve tekrar bundan çıkacaksınız. Ne yapmamız gerekir? Bunu kendimize düstur ederek ne yapmamız gerekir? En az ölüme hazırlı olmamız gerekir. Kime de hocam?
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemize hocam.
1: Hocam Kur'an-ı Kerim'de ölüm ve ahiret hayatı nasıl anlatılmaktadır? Yani Kur'an'ın penceresinden baktığımız zaman Kur'an ölümü nasıl anlayabiliriz? Ve her nefis ölümü tadacaktır ayetini okudunuz hocam. Bu ayet hocam bizi hangi sorumlulukları hatırlatıyor peki hocam?
0: Şimdi kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Yüce Allah وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا. Yani biz ne yaptık? Ölümü ve hayatı niçin yarattık? Bir ölüm var, bir de hayat var. O ölüm ve hayatı hanginizin daha iyi amel yapacağınızı, nasıl ameller yapacağınızı diye biz ne yaptık? Ölüm ve hayatı yarattık. İşte bu hayat diyoruz ya, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani nasıl ki şu an önümüzde kış varsa özellikle mesela dağ köylerinde yaşayan, yani kışın yol sorunu yaşayan kişiler, yani haftada bir olur, ayda bir olur, belki iki ayda bir olur, ancak merkeze, ancak şeylere gelebilen kişiler ne yapıyorlar? Şimdiden kendilerine bir tedbir alıyorlar. Ne yapıyorlar? Yeterince kendilerine un alıyorlar, yeterince kendilerine patates alıyorlar, yeterince yiyecek, artık içecek neyse, yani insanın hayatını idame edebilmesi için ne kadar araç ve gereç, yiyecek içecek varsa şimdiden ne yapıyor? Topluyor. Kömürü olsun işte vesaire. Biz insanoğlu da düşündüğümüzde ölüm bizim için, ahiret bizim için o şekilde olması gerekir. Ne yapmamız gerekir? Oraya bir yatırımımızın olması gerekir. Oraya nasıl ki çocuğumuzun geleceği için, yani kendimizin geleceği için bir yatırımda bulunuyorsak, yani bir arsamız olur, bir dairemiz olur, bir aracımız olur diyoruz ki bazen bu çocukların geleceği için bunu almışım. Yani her ne kadar şehirden uzak olsa da, her ne kadar merkezden uzak olsa da bunu çocukların geleceği için almışım. Çocukların rızkı için, yani ya da kendi geleceğimiz için almışım bazen diyorsak, bunu bazen ahiretimiz için de düşünmemiz gerekir. Ahiretimiz için yani günlük sanki örneğin taksit şeklinde düşünebiliriz. Günlük elimizde ne geliyorsa, haftalık ne geliyorsa, aylık ne geliyorsa ahirete bir yatırımımızın olması gerekir. Ölüm için yani bir hazırlığımızın olması gerekir. Onun için Yüce Allah diyor ki biz ölümü ve hayatı niçin yarattık? Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini, hanginizin daha sevap kazanacağını, daha başarılı olacağını Yüce Allah diyor ki biz ne yaptık? Ölüm ve hayatı yarattık. Onun için tüm insanlar ne yapmaları gerekir? Ölüme hazırlıklı olmalı gerekir. Onun için Yüce Allah diyor ki وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلْهُمْ لَا يَسْتَخِنُ وَسَاَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yani her bir ümmet için, her bir millet için bir eceli vardır. Yani ecel dediğimiz Yüce Allah bizim için bir zaman dilimi takdir etmiş. Yani artık 40 yıl, 50 yıl neyse o zaman dilimi geldiği zaman Yüce Allah ne yapıyor? Bize verdiği o emaneti isteyecektir. İşte o süre geldiği zaman, yani teşbih olmasa nasıl ki bir hastaneye gittiğimizde ya da işte bir banka gittiğimizde biz ne yapıyoruz? İşlemlerimizin yapılabilmesi için bir sıra alıyoruz.
1: Evet.
0: Sıramız geldikten sonra bizi çağırıyorlar. Gerçi dünyadaki bu sıralar bazen bir bakıyorsun ki bizi öne alıyorlar ya da tehir olarak. Ama ahiret öyle değil. Yani sıran olacak, sıran geldiği zaman. Yani ne bir an öne geçersin, ne bir an geri kalırsın. Ya efendim işte Hazreti Cebrail, Hazreti Azrail, ya bir izin versen de gidip de işte bir annemle, bir babamla bir vedalaşayım, bir eşimle vedalaşayım, bir çocuğumla vedalaşayım. Ya da bir borcum vardı, ya da işte şunu yapayım öyle bir.
1: Bu inşaat deme, yarım kaldı.
0: Yarım kaldı. Yani geldiği zaman bir nefestir. Düşün, o verdiğimiz nefesi almadığımız takdirde ne yapıyoruz? Ölmüş oluyoruz. Ya da vermiş olduğumuz o nefesi almadığımız takdirde ne yapıyoruz? Ölmüş oluyoruz. Onun için sürekli, yani ölüm aklımızdan olması gerekir. Değineceğiz diğer ki bölümlerde, belki diğer sorularda. İşte daha doğrusu Türkçe bir tabiriyle ağız tadını kaçıran. Bana diyor ki ağız tadım, yani senin yüzünden, senden dolayı işte ağız tadımız kalmadı, ağız tadımız kaçtı. İşte o ağız tadı ölüm olması gerekir. Yani insan düşün, ölümü düşündüğü zaman, yani bu sanki insan dışına hiçbir varlıkta yok. Yani belki hayvanlar öleceğini bilmiyorlar. Yani farklı mahlukatlar öleceğini bilmiyorlar. Ama biz öleceğimizi bildiğimiz halde bunun için biliyoruz. Çünkü annemiz ölmüş, babamız ölmüş, dedemiz ölmüş, komşumuz ölmüş, akrabamız ölmüş. Yani bizzat kendi ellerimizle onları gömdüğümüz halde, ölümün var olduğu halde, ölüm hastalığa, gençliğe, yaşlığa bakmadığı bildiğimiz halde biz bazen ne yapıyoruz? O ölümü unutuyoruz. Evet. Yani biz buna daha çok, yani hazırlı olmamız gerekirken biz bazen ne yapıyoruz? Bunu unutuyoruz. Onun için ne yapmamız gerekir? O lezzetleri yok eden, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ağız tadını kaçıran, ağız tadını yok eden o şeyi, ölümü hatırlayınız. İşte bundan dolayıdır ki, yani bazı kaynaklara değinir ki, insan ölümü sürekli hatırladığı zaman, sürekli ölümü unutmadığı takdirde üç şey ile mükafatlandırır. Yani bir tanesi bir an önce tevbe eder. Yani yaptığı günahlara, hatalara, kusurlara, ki biz hepimiz insanız, eksiğimiz var, kusurumuz var, ne yapar? Bir an önce tevbe eder. İşte ölümü sürekli hatırlayan bir kişi olunca ve kendisine verilen o nimetlerden bir tanesi de bir an önce ne yapar? Tevbesini yapar. Diğer şeye baktığımızda ikincisi ise onun kalbi Yüce Allah'ın kendisine verilen her şeye kanaat eder. Az olsun, çok olsun bir şikayette bulunmaz. Yüce Allah benim için bunu takdir etmişse, bunun için benim için uygun görmüşse buna razı olur. Ölümü hatırlayan kişi bunu yapar. Diğeri ise, diğer üçüncüsü ise bir de yaptığı ibadetler severek yapar. Yani ibadetler huzurlu bir şekilde severek, yani münafıkların, yani o tembel, yani örneğin namaza çok tembel bir şekilde kalkarım 5 dakika 10 dakika işte yarım saat derken bakıyorsun ki bazen namazını kaçırmış olur. O yaptığı ibadetlerini, yani güler yüzle, severekle yapıyor. İşte insanoğlu ölümü unutmadığı takdirde bu üç şey ile mükafatlandırılır. Ama ölümü de unuttuğu zaman, yani sanki kendisine üç şey ceza olarak verilir. Birisi ne olur? Tevbe etmede gecikir. Yani işte bugün tevbe ederim, yarın tevbe ederim, işte şimdiye kadar namaz kılmamıştım, şu günah işlemiştim, biraz daha işte yaşım gelsin, biraz daha işte bu kötülüğü işleyeyim, sonra tevbe edeyim derken bir bakmış ki ölüm gelmiş. Diğeri, Yüce Allah'ın kendisine verdiği şeylerden razı olmuyor. Yüce Allah ona bir şey vermişse, mal vermişse, evlat vermişse, herhangi bir şey vermişse, o verdiği şeyden razı değildir. Ne olması gerekir? Razı olması gerekir. Diğeri ise yaptığı ibadetlerde tembellik yapar. İşte ölümü hatırlayınca, yani ne yapar? İbadetlerini daha güzel bir şekilde yapar. Tevbesini bir an önce yapar. Ve Yüce Allah'ın kendisine verdiği şeylerden razı olur. Ama ölüm olmadığı takdirde ne yapar? Bunların zıddı olan, yani tevbesini geciktirir. Yani Yüce Allah'ın kendisine verdiği şeylerden de, yani kanaat etmez, razı olmaz. Ve yaptığı ibadetlerde de ne yapar kıymetli hocam? Tembellik gösterir.
1: Eyvallah hocam. Hocam anne babasını işte defnedip de ölümü halen unutan dediniz de bir aklıma menkıbe geldi tabii ki. Soruyu sormadan o menkıbeyi söylemek istiyorum.
0: Evet, buyurun hocam.
1: Bugün bir Adam işte diyor ki bir Allah dostuna gidiyor, diyor ki bana bir nasihatte bulun işte. Diyor annem baban yaşıyor mu? Diyor yok, vefat ettiler. Diyor anne babası ölüp de diyor ders almayana diyor ben daha nasihat etmem diyor.
0: Daha hangi nasihat edeyim?
1: Daha nasıl bir nasihat edeyim?
0: Aynen.
1: O aklıma menkıbe geldi.
0: Yani o artı bir de Hazreti Ömer gibi bir insan. Bakın Hazreti Ömer yani öyle bir zat idi ki yani şeytan dahi onu gördüğünde yolunu değiştirirdi. Yani bir devlet adamı günümüzdeki artık biz devlet başkanı mı diyoruz, cumhurbaşkanı mı diyoruz ya da bir ülkeyi yöneten bir insan konumundayken yani tahtı yüzeye şunu yazdırmıştı. Yani bir tahtı yüze ne yapmıştı? Şunu yazmıştı. Kefa bil mevti vaizen ya Ömer. Ey Ömer, vaaz olarak, vaiz olarak senin için ölüm yeter. Yani başkasından vaaz, nasihat dinlemene gerek yok. Yani vaaz istiyorsan, nasihat istiyorsan en güzel vaaz, en güzel nasihat senin için ölümdür. Bunu ne yapmıştı? Kendi yüzüne yazdırmıştı. Ne yapardı? Her zaman bunu dikkat ederdi. İşte insanoğlu bunu düşündüğü takdirde ölüm onun için yeterliyse yani ve kefa bil mevti yani bu şekil kendi nefsi için yani örneğin Ahmetse ya Ahmet ya Mehmet ya falan kes o şekilde hepimiz düşündüğümüzde yani düşündükleri takdirde ne olur onlar için artık herhangi bir soru sormana gerek yok. Nasıl ki işte o şahsın Hazreti Peygamber'e sorduğu ifadeyle Hazreti Peygamber annem babam vefat etmiş vefat etmişse artık neydi istiyorsun?
1: Evet. Yurdu hocam hayvan tabi meselesini söylediniz hayvanlar İşte geçmişten üzüntü duymuyorlar. Gelecekten de bir korku almıyorlar.
0: Endişesi yok evet.
1: Hocam, Bediüzzaman Said Nursi'nin de aklıma bir sözü geldi. Diyor hayvan gibi olamazsın.
0: Aynen.
1: Yani sen kendini hayvan gibi şey yapamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Geçmiş ve gelecek korkusu, elemi yok.
0: Bu ancak insan için olur.
1: Evet hocam, ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ne de gelecekten endişeler ve korkular alır. Lezzetini tam olarak alır. Rahatla yaşar diyor. Yatar, halkına da şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bile diyor bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hisseder. Fakat o his dahi gider, o elemden de kurtulur.
0: Evet.
1: Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat ilahiye gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Evet. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. İnsan da gerçekten bunu kendine ibret alması lazım. Bir hayvan gibi değiliz. Geçmişten maalesef üzüntüler duyuyoruz.
0: Evet.
1: Gelecekte korkularımız var. Ona göre bir hayat yaşamamız gerekiyor. Yani ölümü öldüremiyoruz hocam.
0: Aynen hocam.
1: Kıymetli hocam işte tam da ölümü hatırlamak peki hocam insanın dünya hayatına bakışını nasıl değiştirebilir veya nasıl değiştirmelidir hocam? Ölüm bilinci insanı hayattan uzaklaştırır mı? Yoksa daha bilinçli yaşamaya mı yöneltir hocam?
0: Hocam yani insanoğlu ölümü düşündü takdirde, ölümü unutmadı takdirde bu hem dünyada bir lezzet alır. Yaptığı ibadetlerde, yaptığı fiillerde, yaptığı görevde her işi bu sefer bir ibadet bilinciyle yapar.
1: Evet hocam.
0: Yani örneğin görevini yapıyorsa bir sanki bir ibadet bilinciyle, ibadetini yapıyorsa hakeza zaten bir ibadettir. Yaptığı her şey bir ibadet bilinci. Sonuçta ben bunu yaptığımda bunun mükafatı mutlaka olacaktır. Az olsun çok olsun. Yani bunu iyilik olsun kötülük olsun mutlaka bunun karşılığını alacağım. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ. Biz bazen düşünüyoruz ki ya ufak bir şey yani yaptığım bu iyilik ne olabilir ki? Ya da yaptığım bu kötülük ne olabilir ki? O şekil değil. Yani insanoğlu bazı şeyleri dünyada bunun karşılığını belki kilolarca olur, belki tonlarca olur, belki işte gramla olur. İşte Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sevap ve günah yani tonla değil. Siz bir bina yapacaksanız tonlarca kilo demir almanız gerekir. Yani gider misin işte bir narulyeciden efendim işte bir bina yaptıracağım da 3-5 katlı bana 2-3 gram demir lazım. Tonlarca evet. Demir alıyoruz değil mi? Sebze meyve alsak bir diyoruz bir 2 gram, 3 gram, 5 gram en az bir kilodan fazla alıyoruz. 4-5 kilo alıyoruz bazen. Yani bir et alıyorsun sonuçta bunlar bir kilo işi. Ama altın alıyorsun altın gram işi alıyoruz. Yani bir gram, 5 gram, 2 gram neyse o şekilde alabildiğimiz kadarıyla. Ama hayır ve şer ise o şekil değil. Miskal dediğimiz, miskal işte o güneşin vurduğu yerde bazen o toz, mesela güneş olmadığı zaman gözükmüyor. Biz buna miskal diyoruz, atomcuk zerrecik. Bu bazen ancak bir büyüteşle görülebilir. İşte onun kadar dahi olsa bir iyilik yaptığınızda mutlaka karşını göreceksiniz. Onun kadar kötülük dahi olsa mutlaka bununla karşını göreceksiniz. İşte bizler yaptığımız iyilikler olsun, kötülükler olsun, bunu küçük görmememiz gerekir. Ya, ya ne olmuş da falan şahsa işte söz söylemişim ya da işte ufak bir tokat vurmuşum, o şekilde düşünmememiz gerekir. Evet. Ya da ne olur ya işte 10 lirasıydı ben ne verim, 10 lirayla ne gelir, 5 lirasıydı vermemiş. Sonuçta kul hakkıdır, vermen gerekir. Onun bu şekilde düşündüğümüzde mutlaka ne olur, onun mükafatını alırız. Hem gerek dünyada olsun gerek ahirette olsun yaptığımız ibadetlerden de bir lezzet alır. İnşallah mükafatını da ne yaparız, ahirette görürüz inşallah hocam.
1: Eyvallah hocam. Kısa bir araya gidelim hocam, aradan sonra tekrar inşallah devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Orhan Aktan hocamızla, din hizmetleri uzmanı hocamızla bugün ölümden bahsediyoruz. Kıymetli dinleyenler, ölüm ertelenebileceğini düşündüğümüz ama vaktini bilemediğimiz bir hakikattir. İnsan bazen yıllar sonrasının planlarını yapıyor. Fakat kendisine verilen ömrün ne zaman tamamlanacağını bilmiyor. Bu yüzden ölümden söz etmek umutsuzluğa kapılmak değildir aslında. Ömrün kıymetini bilmektir. Bugün ölümü hatırlatarak ömrün kıymetini bildirmeye çalışıyoruz. Henüz vakit varken bir gönül almanın, bir kırgınlığı gidermenin, bir kul hakkını ödemenin ve Rabbimize samimiyetle yönelmenin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu aslında hatırlatmış oluyoruz. Şimdi kısa bir aranın ardından ölümün, ölüm bilincinin hayatımıza kattığı anlamı ve ahirete hazırlığın önemini inşallah kıymetli hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Sizi yeryüzüne yerleştirdik. Sizin için orada birçok geçim kaynağı yarattık. Ama siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. Şükür. Bazen gönülden şükür, bazen de dile getirip söyleyerek. Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a karşı minnettarlığımızı ona teşekkürlerimizle iletmek. Verdiği nimetlerin değerini bilmek. Onun nimetleri sayesinde bir hayat sürdüğümüzü saygıyla itiraf etmek. Şükür. Nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak kalbin şükrüdür. Bu imkan ve nimetler için ona gönülden teşekkür etmekse dilin şükrü. Müslüman beden şükrü için namaz ve oruç gibi ibadetlerini eda eder, Allah'ın yasaklarından uzak durur. Mal sahibi olan şükür için sadaka ve zekat verir, makam ve otorite sahibi olansa gücünü iyilik ve adalet yolunda kullanır. Şükür bir kulluk bilincidir. Şükür bir yaşama biçimidir. İnsanın şükretme ihtiyacı da yaratılışı gereğidir. Müslüman bunca nimeti ikram eden Rabbine karşı şükrü asla ihmal etmemelidir. İslam'a göre Allah'a şükretmenin tamamlayıcısıysa iyilik yapan insanlara da teşekkür etmektir. Teşekkür insanlar arasında sevgi, kaynaşma ve yakınlaşma ortamı inşa eder. Nankörlük ve bencillik gibi huyları yok eder. Çünkü Müslüman şükreden kuldur.

0: Tekrar birlikteyiz aziz dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenler, Orhan Aktan hocamız bizimle birlikte, din hizmetleri uzmanımız Orhan Aktan hocamız ile ölümü konuşuyoruz. Ölüm gerçeği karşısında müminin görevi yalnızca ölümü beklemek olmadığını, hayatını hayırla değerlendirmek olduğunu kıymetli hocamızla bir kez daha anlamış oluyoruz. Çünkü ahiret hazırlığı sadece ömrün son dönemine bırakılacak bir iş olmadığını, her gün söylediğimiz sözlerde, yaptığımız iyiliklerde, gösterdiğimiz merhamette ve yerine getirdiğimiz sorumluluklarda bu hazırlığın izleri elbette ki var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın dünyadaki konumunu bir yolcunun geçici konaklamasına benzetiyor. Bu benzetme bize dünyanın kalıcı yurdumuz olmadığını, burada sahip olduğumuz imkanların ve zamanın bir emanet olduğunu hatırlatıyor. Öyleyse ölüm bilinci bizi insanlardan uzaklaştırmamalı. Aksine onlara karşı daha merhametli, daha adaletli ve daha anlayışlı kılmalıdır. Çünkü geride bırakacağımız en güzel miras yalnızca malımız, mülkümüz değil, güzel ahlakımız, yetiştirdiğimiz hayırlı evlatlarımız ve kesinlikle insanlara dokunan iyiliklerimizdir. Bunun altını çizmek istiyorum. Rabbim bizi insanlara güzel izler bırakan, iyilikler bırakan kullarından eylesin. Kıymetli hocam, en son ölümü hatırlamak insanın dünya hayatına bakışını nasıl değiştirmelidir onu sorduk. Şimdi hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü hocam hatırlama konusunda ümmetine hangi tavsiyelerde bulunmuştur ve nasıl bir örneklik teşkil etmiştir hocam?
1: Evet hocam. Hocam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm konusunda, yani gerçi değil sadece ölüm konusunda, diğer konularda da Hazreti Peygamber, yani kendisine sorulan herhangi bir soru olsun, yani ashabına bir şey anlattığı zaman, yani ashabın anlayabileceği bir şekilde anlatırdı. Yani bir nevi olanın seviyesine inerdi. Yani ashab-ı kiram hepsi bir aynı değildik. Şimdi bedevi insan dediğimiz, yani dağda göçebe olarak yaşayan oyla işte Hazreti Ali bir değildi. Oyla Hazreti Ömer bir değildi. Onların anlama kabiliyetiyle Hazreti Ali'nin, işte Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'in, onların hepsinin anlama kabiliyeti bir değildi. Hazreti Peygamber bunu anlatırken günümüzde nasıl ki işte Milli Eğitim Bakanlığı mesela öğretmenler için formasyon getirmişse, formasyon öğretmen ne yapar? Öğrenciyi nasıl ikna edebilir? İşte ailesini vesaire, öğrenciyi nasıl ders anlatabilir? İşte öğrenci bu dersi nasıl kavrayabilir? Bu tür şeyleri ne yapar? Formasyon dersinde öğretmen alır. Evet. İşte Hazreti Peygamber de bazen kendisine sorulan sorularda ya da işte ashabına bir şey anlatmak istediğinde bazen ne yapardı? Onların anlayabileceği örnekler vererek anlatırdı. Evet. Mesela bir ara ölümle ilgili Hazreti Peygamber ne yapıyor? Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatten. Hazreti Peygamber bir çizgi çiziyor. Yani evet, ashabı daha bunu rahat bir şekilde, daha güzel bir şekilde anlayabilmesi için bir çizgi çiziyor. Ve kâle hâdıl insan, diyor ki bu bir insandır. Bunu bir insan olarak düşünün. Diyelim ki örneğin bu Ahmet, Mehmet, artık neyse, bu bir insan. Yani bunu anlama kabiliyeti, melekesi ne kadar az olsa, bir insan da olsa dahi bunu anlar. Burada bir sıkıntı yok. Akabinde ve hatten ila cenabî, onun yanına bir çizgi daha çeker, çizer. İkinci bir çizgi olur. Ve kâle hâze ecelûn, diyor bu da onun ecelidir. Bir çizgi çizdi, bu bir insandır. Onun yanına çekilen ikinci çizgi, bu onun ecelidir. Ondan sonra akabinde ve hatten âhere ba'iden minhu, bu sefer yani o ikisinden uzak bir çizgi daha çiziyor. Yani örneğin diyelim ki o iki çizginin arasında 5 santim varsa, 2 santim varsa, bunu diyelim ki bir yarım metre daha uzak. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani örnekle artık o çizgiler arasında ne kadar şey varsa onu bilemiyoruz. Yani insanlar anlayabileceği bir şekilde. Ve kâle hâzel emel. İşte bu uzun olan çizgi de insanoğlunun emelidir. Durul emel dediğimiz. Yani biz ne yapıyoruz? Sürekli istiyoruz, sürekli istiyoruz. şu olsun, bu olsun, şu araba olsun, bu araba olsun, işte şu bina olsun, şu daire olsun, şu arsa olsun, şu oturma grubu, şu bilezik, şu derken şu, şu, şular devam ediyor. Ama فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ yani o şekilde devam ettiği takdirde, yani o emeli peşindeyken اِذْ جَاهُ الْاَقْرَابِ bir bakmış ki en yakını gelmiş ölüm. Yani düşün, o yakın şeyi unutmuş. Yani işte Yüce Allah diyor ki ben size şah damarından daha yakınım.
0: Evet.
1: İşte ölüm o kadar yakındır ki yani o gözümüzün dibindeki o yakın olan şeyi biz görmüyoruz. Uzakta olan şeyi biz arıyoruz. Aslında bizim için önemli olan, bizim için bize yarayan, dünya ve ahiretimize yarayan, ilgilendiren şey, yakın olan şey, onu düşünmemiz gerekirken biz onu unutuyoruz. Emellerimiz ne yapıyor? Durur emellerimiz, farklı şeyler arzuluyoruz. Bir bakmışız ki işte bu emeller içerisinde, o emeller yüzümüze ne yapıyoruz? Yüzünden namazımızı erteliyoruz. Orucumuzu belki ne yapıyoruz? Erteliyoruz. Haccımızı erteliyoruz. Umremizi erteliyoruz. Hacca gitmiyoruz efendim, daha çocuğumu evlendirmemişim. Umre gitmiyoruz, daha kızımı evlendirmemişim. İşte ibadetlerini yapmıyor. Daha örneğin bir camiye yapılacak bir yardımken o yardımı esiriyoruz, yapamıyoruz. İşte daha çocuğumu evlendirmemişim şu vesaire. Dur emel dediğimiz bir bakmışız ki ölüm gelmiş. Onun için bizler ne yapmamız gerekir? Hazreti Peygamber'in bize bu tavsiyesi bize neyi gösteriyor? İnsanoğlu ölüme hazırlıklı olması gerekir. Hatta işte bazen Hazreti Peygamber ashab-ı kiramı soru soruyor. Hazreti Peygamber'e soruyorlar ki en akıllı insan kimdir?
0: Evet hocam.
1: Şimdi bize de deseler ki en akıllı insan, bak en zeki demiyorlar. En akıllı diyor. En akıllı insan dediklerinde biz ne yaparız? Aklımıza ya en akıllı kimmiş? Şu şekli biz zannediyoruz. Şimdi akıl ile zeki arasındaki biz farkı çözemiyoruz. Akıl farklı, akıllı farklı bir şey. Zeki farklı bir şey. Ebu Cehil zekiydi ama akıllı değildi. Yani Ebu Cehil manası

0: Cehalettin babası. Evet. Asıl ismi Amr'dır. Amr bin Hişam. Yani Hişam'ın oğlu Amr. Yani İslamiyet'ten önce kendisine yani bilgen manasıydı. Hazreti Ömer neyse o da öyleydi. Yani düşün, o dönemin akıl insanları, o dönemin bilge insanlarıydı. Ama İslamiyet'i seçmediği için Hazreti Ömer İslamiyet'i seçti. Ne oldu? Hangi seviyeye geldi? İşte aşere-i mübeşere dediğimiz, yani daha dünyadayken yani 10 kişi cennetle müjdelendi. Onlardan bir tanesi Hazreti Ömer iken, Ebu Cehil de onun gibiyken ne yaptı Ebu Cehil? İşte İslamiyet'i seçmeyince, akıllı davranmayınca ne oldu? Ebu Cehil diye kendisine lakap verildi. İşte onun için akıllı farklı bir şey, zeki farklı bir şey. İnsan bazen çok zekidir ama akıllı değildir. İşte onun için bize deseler ki en akıllı biz belki ne yaparız ya, en akıllı kişiler acaba doktorlar mı, acaba işte mühendisler mi, acaba yani bu yapay zekayı yapan, o şekil değil. İşte en akıllı Hazreti Peygamber diyor ki ölümü çok halıyan, hatırlayan ve ölümden sonrası için kendi hazırlık yapandır.
1: Evet hocam.
0: Bakın en akıllı ölümü çok hatırlıyor, ölümü hiçbir zaman unutmuyor ve ölümden sonra kendisinde bir hazırlık yapıyor. Yani farklı bir rivayette de diyor ki işte men dane nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Yani nefsini hesaba çeken kişi ve ölümden sonrası için çalışan kişi. İşte en akıllı kişi gerçekten bu. Adam zekidir. Her şeyi bakıyorsun ki çabuk idrak ediyor, çabuk kavruyor, çabuk biliyor ama akıllı değil. O zekayı farklı kötü yollarda kullanıyor. Farklı, onu değerlendirmiyor. Allah'ın ona verdiği o nimeti değerlendirmiyor. İşte o Allah'ın kendisine verdiği o nimeti de değerlendirdiği zaman zaten zekiydi, bir de akıllı oldu. İşte insanoğlu ne yapması gerekir? Akıllı olması gerekir. Zekadan öte, yani insan bir akıllı olmak ile zeki olmak arasında kendisine yani bir tercih hakkı verildiği zaman, yani en akıllı olan kişi ne diyecek? Akıllı olmayı istiyorum. Onun için ne yapması gerekir? Dünya ve ahireti için insanoğlunun çalışması gerekir.
1: Hocam biraz tabii konumuzun dışında ama bir sorumuz var dinleyicimize.
0: Evet hocam.
1: Onu sormak istiyorum araya hemen girerek hocam. Terzi Baba'dan bir soru gelmiş. Biz de kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz Terzi Baba'ya. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Hocamıza bir soru sorar mısınız demiş. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin engelliye bakış açısı ve İslamiyet'teki engellinin yerini hocam. Kısa bir şekilde sizden alalım hocam. Ondan evet sonra hocam. Tekrar size ölümü soralım hocam.
0: Hocam yani hepimiz bir engelli alayız.
1: Evet hocam.
0: Yani biz yani nasıl ki diyoruz ki hepimiz ölüm için hazırlıklı olmamız gerekirken, gerçi münasebet birbirine çok yakın oldu. Yani hem soru hem konuyla alakası. Evet. Nasıl ki insan ölüme hazırlıklıyken engelli olmaya da hazırlıklı olması gerekir.
1: Evet.
0: Adam sağlamdı. Bakın trafik kazası geçirdi. Engelli oldu. Kimisi vücut engelli, kimisi akıl engelli. Bir şekilde engellidir. Hazreti Peygamber onlar arasında bir ayrım yapmıyordu. Abdullah Ümmü Mektum denir. Amaydı. Hazreti Peygamber ona bir görev vermişti. Oyla Bilal-i Habeşi her ikisine de birine bir ezan, sabah ezanı değil, birisi işte teheccüd için okunan ezana o görev vermişti. Diğeri ise sabah namazı. Hatta bazen Hazreti Peygamber işte çıktığı savaşları bizzat kendisine çıkardı. Yani komutanlık ederdi. Ne yapardı? İşte Abdullah Ümmü Mektum'u ne yapardı? Hazreti Bilal-i Habeş'in yerine kendisine bir görev verirdi. İşte onun için yani biz bazen diyoruz ki engelli, yani sonuçta Yüce Allah o şekil istemiştir, başımıza da gelebilir. Yani onu bir kusur, bir eksiklik olarak görmemiz gerekir. Onu sabrederek, mükafatını Allah'tan isteyerek o şekilde isteyeceğiz. Mutlaka Yüce Allah onun mükafatını da verecek. Dünyada da bu şekilde Hazreti Peygamber onlara bu şekilde önem veriyordu.
1: Eyvallah hocam. Hocam Abdullah bin Mektub'dan tabii bahsettiniz. Diğer bir de Amir bin Camuh diye bir sahabeyi ben de hatırlıyorum.
0: Evet,
1: o da bir topal sahabe. Uhud Savaşı'na katılmak istiyor. Peygamber onu kırmıyor. Onun azmine, o şehitlik arzusuna saygı duyuyor. O savaşa katılmasına izin veriyor. Amr bin Camuh
0: yani
1: diye bir
0: biz olsaydık derdik ya, evet yani hocam. Sen ne işin var? Yani sen bir işe evet zaten hocam. Kalbini kırarak sen bir işe zaten yaramıyorsun.
1: Olmaz evet.
0: Değil mi? Bu şekilde belki düşündük. Bak Hazreti Peygamber onu kırmadan, ona değer vererek, o da kendini iyi...

0: istenerek en sonunda Yüce Allah ne yaptı? Kendisine bu şehitliği de nasip etmiştir. Evet. İşte onun için hepimiz engelli adayız. Yani kimse demesin, onları hor görmesin. Onlarla Yüce Allah onlar için o şekilde takdir etmiştir. Onlar için belki en güzeli ahirette mükafatı belki daha bol olacak. O şekilde onlar da sabredecekler. Biz de onlara saygı göstereceğiz.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam, süremizin de sonuna geliyoruz. Tam böyle sonuna gelirken de ahirete hocam, ahirete hazırlık yapmak ne demektir? Bir Müslüman hocam günlük hayatında bu hazırlığı nasıl gerçekleştirebilir? Ve hocam kul hakkı, tövbe ve helalleşmenin ahirete hazırlık açısından önemi nedir? Son olarak hocam bunu da sorarak inşallah bitireceğim. İnsan ölüm gerçeğini bildiği halde neden dünyaya aşırı bağlanabiliyor hocam? Bu durumdan korunmak için neler yapabilir hocam?
0: Evet hocam, yani gerçi o kadar çok
1: soru oldu hocam. Yani ahirete zaman, hazırlık, evet, zamanımız zaman kısıtlı olduğu için hocam soruları bir kere de toplam sormak
0: hocam,
1: istedim hocam.
0: Kul hakkı dediniz, bak Yüce Allah kendi hakkında vazgeçebilir.
1: Evet.
0: Namaz kılmamışsa, oruç tutmamışsa, zekatını vermemişse ama kul hakkında Yüce Allah vazgeçmiyor. Örneğin Ahmet'in olsun, Mehmet'in olsun malını yemiş. Yüce Allah artık ne yapar? Bu sonuçta başkasının bir hakkıdır. O hakkı mesela tevbenin şartlarından bir tanesi de şayet o yaptığı günah, o işlediği suç artık neyse kul hakkıysa ondan bir helallik almak gerekir.
1: Evet.
0: Eğer mal almışsa o mal iade etmiş ya da işte gıybetse ona bir helallik yani ne yapması gerekir, alması gerekir. Mutlaka o kul hakkı gerek mal olsun gerek gıybet olsun farklı şey olsun mutlaka ne yapması gerekir? O sahibinden bir izin alması gerekir, bir helallik alması gerekir. Onun için insan o tövbe ettiğinde yani tövbenin şartlarında baktığımızda işte örneğin İmam-ı Nevevi'nin eseri Riyaz-ı Salihin dediğimiz o hadis kitabı orada birinci şeyi tövbeden bahsederken tövbenin şartlarından bahsediyor. İşte tövbenin şartları üçtür. Yani o yaptığı günah pişman olmak, o bir daha yapmamak ve bundan sonraki artık o günah yaptığı günahlar, suçlar neyse onu da kastedecek ki bundan sonra bunu da yapmayacağım. Ve yapmayacak, yaptığına da pişman olacak ve bundan sonrasında yapmayacak. Diğer şey ise, diğer şartı ise, kul hakkı ise mutlaka bir insandan helallik alması gerekir. Onun için varsa bu tür durumda kardeşlerimiz ne yapmaları gerekir? O mal sahibi, o kendisinin gıybet yaptığı kişi, yani maldan ziyade yani bizim toplumumuzda gerçekten gıybet fazla. Yani hatta bir tane hoca demişti, bahsetmişti işte hocanın biri demiş gerçekten gıybet doğrudur, haramdı ama o kadar da hoş, güzel bir şey ki. Yani insan ne yapması gerekir? Bu tür şeylere dikkat etmesi gerekir. Kul hakkından Yüce Allah kendi hakkından vazgeçiyor, kul hakkından vazgeçmiyor. Bunu da dikkat etmemiz gerekir. Diğer konu ise insan ne yapması gerekir demiştik. Ahirette bir hazırlı olması gerekir. Yani eğer zaten dünyada yaptığı şeyler iyi bir işi varsa, dünyada iyi bir insan ise onu öldüğü zaman da onu bize hissettiriyor, biz anlayamıyoruz. Yani biz ne yapıyoruz? Biz insanoğlu onu idrak edemiyor. Onu farkına varamıyor. Hatta hadislerde şu şekil geçer hocam. İza vudiatil cenazetu fehtemela erricalu ala anakim. Yani cenaze tabuta konulduğu zaman, yani erkekler onu omuzlayıp işte mezara götürdükleri zaman cenaze şu şekil diyor. Fein kane salihaten, adet peygamber diyor. Fein kane salihaten alet kaddimuni kaddimuni. Yani o ölen kişi şayet iyi bir insansa, yani dünyada insanların kalbini kırmamışsa, yani insanları incitmemişse, kul hakkını yememişse, Allah'a olan görevlerini yerine getirmişse, Allah ve Hazreti Peygamber'e iman etmişse, işte Allah katına bir değeri varsa o diyor ki kaddimuni kaddimuni, acele edin, acele edin, beni götürün.
1: Evet,
0: bu şekil diyor. Ve in kanet gayre salihatin, işte Hazreti Peygamber diyor salih biri değilse o cenaze. Yani kötü bir insandır dünyada, yani doğru düzgün namaz kılmamış, oruç tutmamış, zekat vermemiş, şuna söylemiş, buna söylemiş, bu şunu hakaret etmiş, buna hakaret etmiş. Yani ne hem Allah'a karşı boşluğu hem kullara karşı boşluğuysa o zaman kalet ya ve ilaha, eyne yezebun. Yani diyor ki yazıklar olsun, eyvah. Yani nereye götürüyorsunuz? Yani kendisi için diyor. Yani cenazeyi nereye götüreceksiniz? Bu şekilde deyince yesma'u sevtaha kulle şeyin illel insan. Hazreti Peygamber diyor ki onun o bağırışı, onun o çağırması, onun o feryadı insanoğlu dışında herkes, her şey bunu diyor. O kötü insanın herkes diyor. Akabinde Hazreti Peygamber diyor ki وَلَوْ سَمِعَهُ لَسَيْقَى şayet insanoğlu da onun o feryadını, o figanını duymuş olsaydı, insanoğlu ne olurdu? Düşer bayılırdı. İşte onun için zaten iyi bir insan ise, zaten iyi bir birey ise, daha ilk vefat ettiği takdirde ne olur? O bağırıyor ki beni bir an önce götürün, beni varacağım yere, götüreceğim yere beni bir an önce götürün diyor. Ama kötü bir insan ise yani eyvah, yazıklar olsun, yani bunu nereye götürüyorsunuz, ne aceleniz var gibisinden bunu insanoğlu dışında tüm mahlukatlar, yeryüzünde ne kadar mahluk varsa hepsi diyor Hazreti Peygamber diyor onlar işitiyor, insanoğlu hariç. İnsanoğlu da bunu işitmiş olsaydı, şayet işitse ne olur? İşte onun feryadından, figanından insanoğlu da düşer bayılırdı. Ve onun için bundan dolayıdır ki Hazreti Ali diyor ki en nasu niyamın, yani insanlar hepsi uykudadır. Fe iza matu intebehu, onlar öldüklerinde uyanırlar. Biz bazen ne yapıyoruz? Yani örneğin insan uyuduğu zaman biz diyoruz ki bu şu an yatıyor, uyuyor. Kalktığında biz diyoruz ki bu yeni uyandı. Hazreti Ali bunun tam tersini diyor. Yani insanlar hepsi, yani diyor ki hepsi yani uyuyorlar. Öldükleri takdirde vakit uyanıyorlar. Evet. Yani o kadar dünya dalmışlar ki, o kadar ölümü, ahireti unutmuşlar ki sanki uykudalar. Yani insanoğlu nasıl uykuda olduğu zaman hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şeyde mesuliyeti sanki yokmuş gibisinden onlar da yani hepsi diyor ki yani yatıyorlar, öldükleri zaman ne yapıyorlar? Uyanıyorlar. Onun için biz insanoğlu daha dünyadayken o zaman ne yapmamız gerekir? Ahiretimizi düşünmemiz gerekir. Yani kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. İşte onun için hasibu enfusakum qabla en tuhasabu ve tezeyyenu lil aradil ekber ve innema yakhiful hisab yevmel kıyameti ala men hasabe nefsehu fid dünya. Yani diyor ki hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Yani nasıl ki bir öğrenci üniversite sınavına hazırlandığı zaman o öğrenci üniversite sınavına hazırlama bilmeleri için ne yapıyorlar? Bir deneme sınavına alıyorlar. Önce bir deneme, iki deneme, üç deneme derken yani onun için en önemli sınava hazırlanabilmesi için önceden deneme alıyorlar. İşte onun için Hazreti Peygamber diyor ki yani hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Bir hesabımız var. Bir kitabımız var, yani bir sonucumuz var, bir sınavımız var. O sınava alınmadan önce kendinizi sınava alın. Evet. Akşam yattığımızda bir düşünelim, bugün ne yaptık? Allah için ne yaptık? Din için ne yaptık? İnsanlar için ne yaptık? İnsanların faydası için. Ya da bu kötülüğü yaptım. Bunun bir hesabını yaptığımızda, bunu bu şekilde düşündüğümüz takdirde insan ne yapar? Daha hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çektirdiği takdirde o zaman kıyamet gününde onun ne yapar? Onun ameli de, işi de, gücü de ne olur? Biraz hafif olur. Onun için biz insanoğlu ne yapmamız gerekir? Dünyada olsun, şimdiden ahiretimize bir azık hazırlamamız gerekir. Nasıl ki bir kışa hazırlığımız oluyorsa aynı şekilde o ahiretimize içinde bir azığımızın olması gerekir. Sonuçta ölüm haktır. Hepimiz öleceğiz. Ya bugün ya yarın. Yani şayet ölüm olmasaydı, yani bazıları ölmek istemeselerdi, nice firavunlar geldi, nice karunlar geldi, yani nice o kadar zorba eden insanlar, hakaret eden kişiler geldi. Ölüm onları hepsini ne yaptı? Hepsini yok etti. Onun için bizler de bir gün günümüz geldiğinde, saatimiz geldiğinde mutlaka öleceğiz. Buna hazırlıklı olmamız gerekir. Yüce Rabbim bizleri ölüme hazırlıklı olan kullarından eylesin diyoruz kıymetli hocam.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz hocam. Ölümü inşallah bize hocam güzel gösterdiniz. Ölümün bir kez daha ölmediğini hatırlamış olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir gün hepimiz için bu dünya yolculuğu tamamlanacak. Evimizin kapısı kapanacak. İşlerimiz yarım kalabilecek. Ertesi gün için yaptığımız planlar başkalarına emanet olacak. Ardından arınacak ve biz Rabbimizin huzurunda kendimizi bulacağız. Yeni hayatımıza çıkacağız. O gün makamlarımız, ünvanlarımız ve dünyada sahip olduğumuz imkanlar değil, imanımız, amellerimiz ve Allah'ın rahmeti için taşıdığımız ümit önem kazanacak. Öyleyse geliniz bugün ölüm gerçeğini yalnızca cenazelerden hatırlamayalım. Yaşarken hatırlayalım ki kalp kırmaktan sakınalım. Henüz fırsatımız varken anne babamızın gönlünü alalım. Eşimize ve çocuklarımıza vakit ayıralım. Komşumuzun halini soralım. Üzerimize hakkı olanlarla helalleşelim. Tövbe kapısı açıkken Rabbimize dönelim ve iyilik yapmak için yarını kesinlikle beklemeyelim. Belki bir gün arkamızdan adımız anılacak.

Rabbimiz bizlere ölümü ve ahireti unutmadan yaşamayı, ömrümüzü hayırlı işlerle değerlendirmeyi nasip eylesin. Son nefesimizi imanla vermeyi, huzuruna kul hakkından arınmış ve rahmetinden ümit var bir şekilde çıkmayı hepimize lütfeylesin. Vefat eden kardeşlerimi de unutmak istemiyorum. Bütün geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize ferahlık nasip eylesin. Bendeniz Uday Dönder. Bir sonraki Cuma'nın bereketi programında yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyor. Hayırlı ve bereketli cumalar diliyorum.

Muhacir ne demek? Sözlükte hicret eden kimse anlamına gelmektedir. Terim olarak da Mekke'den Habeşistan'a veya Medine'ye hicret eden sahabelere muhacir denilmektedir. Mutlak olarak ifade edildiğinde ise Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabeler kastedilir. Nitekim İslamiyet'in giderek yaygınlaşmasından endişe eden Mekke müşriklerinin Müslümanlara uyguladıkları işkencelerin dayanılmaz bir hal alması üzerine Hazreti Peygamber Müslümanlarla birlikte doğup büyüdükleri mal, mülk ve yakınlarının bulunduğu öz yurtları olan Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret etmek zorunda kalmıştır. Dinlerini yaşamak ve yaymak için yaptıkları bu özverilerden dolayı muhacirlerden Kur'an'da övgüyle söz edilmiş ve onların Allah katında derecelerinin çok büyük olduğu, kurtuluşa erenlerden oldukları, altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacakları bildirilmiştir.

0: kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
1: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
2: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini
3: Albert
2: koru.
3: Einstein, burada. Pablo Picasso, burada. Thomas Edison, burada. Agatha Christie, burada. Mozart, burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek ol.
4: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
5: Bu mu? Bu mu?

0: bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Hepsi ve daha fazlası gün boyu Radyo Doğu Bayazıt'ta.
1: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız, bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi piçiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.

0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
2: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, Çarşamba ve... Hayata Dair başlıyor.

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, mikrofon başında ben Helin, hayata dair cuma gününde an itibariyle yayındadır. Radyo Doğu Beyazıt 104.4 frekansından radyomuzun internet yayını aracılığıyla bizleri dinleyen ve aynı zamanda karasal olarak bizleri dinleyen İnsan. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Evet, tekrar aynı frekanstayız, aynı sohbetin etrafında buluşuyoruz. Bu arada hepinize hayırlı cumalar. Umarım haftanın yorgunluğu biraz olsun geride bırakabileceğiniz bir gün olur. Bugün biraz da yaşadığımız çevreye ve birbirimize karşı sorumluluğumuzdan da kısaca söz etmek istiyorum. Nitekim Ağrı'da gençlik gönüllerinin Ahmet Hani Kötür ve Spor Parkı'nda çevre temizliği yapması bence hepimize güzel bir örnek. Çünkü yaşadığımız yeri güzelleştirmek yalnızca kurumların değil, orada yaşayan herkesin sorumluluğu. Bir çöpü yere atmamak, gördüğümüz bir yanlışı düzeltmek, ortak kullandığımız alanlara sahip çıkmak. Küçük gibi görünen bu davranışlar aslında yaşadığımız şehre verdiğimiz değeri de gösteriyor. Tabii aynı şey insan ilişkileri için de geçerli. Ya bazen birine yardımcı olmak ya da bir komşunun halini, hatırını sormak ya da yoğun bir gün geçiren birini anlayışla karşılamak çok büyük şeyler gerektirmiyor. Belki de hayatı kolaylaştıran şey birbirimizin yükünü biraz olsun hafifletebilmek. Ve bugün itiraf edeyim, sizin için öyle uzun uzun düşündüğüm bir günün sorusunu ne yazık ki bulamadım. Günün sorusuyla gelemedim. Dedim ki en iyisi sözü biraz da size bırakayım. Bugün ne konuşalım, hangi konuya değinelim istersiniz? Hayattan mı, insan ilişkilerinden mi, yoksa biraz gülümsetecek anılarınızı mı paylaşmak istersiniz? Aklınızda bir konu.

Yalnızca benim anlattıklarımla değil, sizlerin de bu sohbette kattıklarınızdan oluşuyor. Ramazan Bey aramız efendim, hoş geldiniz. Selin Hanım hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar, sizler de hoş geldiniz.

bakalım başka hangi dinleyicilerimiz var? Sonu 20-23 olan herhalde. Bir dinleyicimiz var, hoş gelmiş. Demet Hanım var aramızda. İsmini vermek istemeyen dinleyicimi görüyorum. Leyla Hanım'ı, Mısra Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmişler. Avustralya'dan Medine Hanım'ı görüyorum. Selamlar efendim. Ferhat Bey'i görüyorum. Ferhat Bey bizleri dinliyor mu, dinlemiyor mu? Bir türlü çözemedim. Söyle söyle fani dünyada küpü. Sonu 79 olan dinleyicimiz aramızda efendim, hoş gelmiş. Dünyadan yükümü söyle. İslam Uzunay aramızda, hoş gelmiş efendim. Şeyma Nur Hanım'ı görüyorum, Cemile Hanım'ı görüyorum, Behtap Hanım aramızda, hoş gelmişler. Zeki Akbaş, Mahdi Hanım, Dilan Hanım ve Fatma Hanım, sizler de hoş geldiniz. Değirmende insan içinde çal. Can Çelik burada efendim, hoş gelmiş. Şirin Hanım da buradaymış, hoş gelmiş. Alan bir andır, belki ağlar dersiz ağlar dünya içinde. Şimdi bazı dinleyicilerimiz mesajlarını yazarken ismini tekrar etmiyor. O yüzden önceki mesajlarda ismi var mı diye bakmaya çalışıyorum. Mehmet Sökmen, hoş geldiniz. Dice Hanım, sizler de hoş geldiniz. Sultan Hanım İstanbul'dan aramızda efendim. Hayırlı cumalar Helin Hanım demiş. Hayırlı cumalar.

Evet efendim, bugün bize eşlik edenlerle ilk şarkımızı dinlemeye gidiyoruz. Varsa Helin Hanım bugün bunu konuşalım dediğiniz bir konu, gönderin günün sorusu şeklinde getirip soralım. Çünkü açıkçası ben günün sorusunu bugün bulamadım. Mehmet Erdem'den geliyor ilk parçamız.

0: Evet, o zaman mesajlarla başlayacağız. Dinleyicilerimizden yardım alayım dedim. Günün sorusunu gönderin dedim ama kimse yazmamış. Herhalde konuşacak konu bulamadık. Bu arada bir dinleyicim var, kusura bakmasın. Hep söylüyorum. Herhalde ismi çok güzel olduğu için mi dilime dolanıyor anlamadım ama bundan sonra daha çok dikkat ederim. Hayırlı cumalar, kolay gelsin demiş İlhan Bey. Asıl sizlere kolay gelsin. Yolunuz her daim açık olsun. Helin Hanım, şu an yoldayım, Ağrı'ya gidiyorum demiş. Bize de bir şarkı çalar mısınız? Bu şarkı size ve tüm Hani Baba Tura ve yolcularına gelsin demiş. Gelsin efendim. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'dan gelecek. Sen armağanımız olsun sizlere. Bir yolculukta olmazsa olmazınız ne bilmiyorum ama ben kulaklıksız asla gidemem. Yani şarkılar bana eşlik etmesi gerekiyor bir yolculukta. Hele ki uzun bir yolculuksa.
1: Utanırım zavallı korkularımla.
0: Sultan Hanım nasılsınız, iyisiniz diye sormuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisinde her daim iyi olmasını buradan umuyoruz efendim. Sizden Naz Kızım'dan herhalde bir halay şarkısı istemişsiniz. Var mı bilemedim ama bakacağım. Hakan kuzenine gönderiyor. Halasının can parçası az sabır diyor.

0: Evet, o zaman sesli mesajımızı dinleyelim de bakalım bu parçayı asıl kim istemiş bizlerden.
1: Merhaba Helin abla, iyi yayınlar. Helin abla ben Sarina, İran.
2: Merhaba Helin abla, iyi yayınlar. Helin abla ben Sarina, İran'dan. Darüş'ün kızıyım ve 7'ye istek şarkımız vardı. Sezen Aksu tarafından geri dön. Gözlerimle
0: buluşmayı istedim. Geri dönmesini istediğiniz herhangi bir şey umarım gerçekten geri dönebilir. Sezen Aksu'dan geri dön dinliyoruz.

Evet, bugün nedense böyle bir sessizlik var gibi. Dinleyicilerimizin arasında da öyle hissediyorum. Haftanın son günü olduğu için mi bilmiyorum ama. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz ya size bayılıyorum demiş. Aynı şekilde gerçekten. Hayırlı cumalar ablam, biraz geç geldim, hastanedeydim, hastalık maalesef demiş. Çok geçmiş olsun efendim, bir tane de fotoğraf atmış bize hastaneden. Allah şifa versin inşallah, kendinize gerçekten çok dikkat edin, bu aralar salgın var. O yüzden bol bol bitki çayları içmeyi ve kendinizi ihmal etmeyin lütfen. Sıradaki güzel bir şarkıyı canımın içi Muratcan Abbasoğlu'na gönderirseniz ve onu çok sevdiğimi ve çok çok öptüğümü söyler misiniz demiş. Söyledik efendim, sıradaki parça hem size hem de Muratcan Abbasoğlu'na gelsin. Sıradaki parçayı Erkan Batur istedi efendim. Volkan Erdoğdu'ya, Aykut Özdemir'e, Selçuk Can'a, Muratcan Abbasoğlu'na ve Yüce Kardeşler'e, aynı zamanda her zamanki gibi bizlere de armağan etmek istemiş. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi de iletiyoruz Erkan Bey'e.

0: buradayım.
1: Hayırlı cumalar, kolay gelsin. Güzel bir şarkı ben de istiyorum. Seçimi size bırakıyorum demiş Cahide Hanım.
0: Hasret düşürüm şu geçit vermeyen.
1: Doğru değil mi? Şimdi yanlış bilmeyelim. Cahide Hanım sizlersiniz değil mi?
0: Bizden alıp yaman.
1: Gelmeniz şerefine o zaman sıradaki parçamız armağanımız olsun.
0: Giden yollar utanmışsın.
1: Allah'tan sorduk, yoksa yanlış dinleyicimize gönderecektik. Merve Hanım, pardon. Merve Hanım'a gelsin sıradaki parça. Armağanımız olsun efendim. Bugün nedense ben de dinleyicilerimi karıştırıyorum.
0: Kim bu aşkı dillerden bilen, isyan eden oldum şansa kadar.
1: Merhaba, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar olsun demiş Demet Hanım. Teşekkür ediyoruz, hayırlı cumalar. Ben iyiyim, sizin de iyi olmanızı umuyorum. Dört duvar arasında sevdiklerinden uzak kalan, yüreğinde nice özlem ve içinde nice yarım kalmış hikayeler taşıyan canım kardeşim Harun Koç'a ve onunla aynı kaderi, aynı özlemi paylaşan tüm mahkum arkadaşlarına. Canım kardeşim Harun demiş, aramızda ne kadar mesafe, önümüzde ne kadar duvar olursa olsun kalbimizdeki yerin hiç değişmez. Unutma ki hiçbir gece sonsuza kadar sürmez, hiçbir karanlık sabaha çıkmaktan alıkoymaz insanı. Hayat bazen insanı istemediği yollara sürükler ama umut varsa yarınlar hala güzeldir demiş. Duvarlar bedenleri ayırabilir ama seven kalpleri asla ayıramaz. Yeter ki insan umudunu kaybetmesin, her gecenin bir sabahı, her hasretin bir kavuşma hayali vardır. Rabbim sana ve içerideki bütün kardeşlerimize sabır, güç ve gönül ferahlığı versin. İnşallah bir gün bu şarkıları hasretle değil, kavuşmanın sevinciyle dinlersiniz. Dışarıda sizi bekleyen, dualarınızda adınızı yaşatan sevdiklerinizin olduğunu hiç unutmayın. Bu anlamlı şarkıyı Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir parçasını, başta canım kardeşim Harun Koç olmak üzere tüm mahkum kardeşlerimize ve Cebrail Çinibulak, Salih Andiç, Bayraman, Hakan Koç, Erkan İsmailoğulları, Ömer İkmin, Çağdaş Konyar, Vural Fidan, Rohat Eren, Sinan Aktaş, Umut Andiç ve A14 koğuşunda olan Devran Çelik'e armağan ediyorum. Allah hepinizi sevdiklerinize sağlıkla, huzurla ve hayırlısıyla kavuştursun demiş.

demiş ki bütün günleri toplayıp yorgunluğu cumaya bırakıyoruz demiş. Cansınız Sultan Hanım. Ama cumanın tabii ayrı bir havası var. Belki ondan dolayıdır. Geçecek ömür hayra. Gönülde açmazsa solacak alı. Evet, bazen insan yaşadıklarını uzun uzun anlatamaz, bir şarkı gelir, söyleyemediklerini onun yerine söyler. Müslüm Gürses'in şarkılarında da böyle bir taraf var aslında. Kimi zaman geçmişi, kimi zaman kırgınlıkları, kimi zaman da insanın içinde biriktirdiği sözleri hatırlatır bize. Şimdi sırada Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın var. Geçen yıllara, yaşananlara ve geride kalanlara dair belki herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir eser. Çünkü bazen insan dönüp geçmişe baktığında keşke dediği çok şey oluyor. Ama zaman geri gelmiyor. Bize kalan yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve yolumuza devam etmek düşüyor. Bu güzel eserle devam edelim. Müslüm Gürses söylüyor. Yıllar utansın efendim.

0: şarkı şimdi radyonda.
1: İstediğin şarkı radyonda.
2: Evet, bugün Sultan Hanım'ın kızı daha erken davrandı. Hareketli parça biraz daha erken geldi. Bu arada bir tane soru buldum. Onu da bir soralım bakalım, cevaplar gelecek mi? Bugün size hadi her şeyi bırakın ve istediğin yere gidebilirsiniz denizse eğer. Nereye giderdiniz? Her şeyi bırakabilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Her türlü imkanı sağlıyoruz desek nereye giderdiniz? Soru bizden, cevaplar sizden efendim. Bekliyorum cevaplarınızı. Cevaplar gelene kadar istek mesajlarını hemen paylaşalım. İsmini vermek istemeyen dinleyicinden merhabalar, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar efendim, teşekkür ediyorum kendisine. Cezaevinde olan sevdiği güzel gözlüsü Reşat Çelik'e Selda Bağcan'dan Dön Gel Bir Tanem parçasını istemiş. Daha ne kadar yaşarım, yarın bana ne getirir bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Aramıza ne kadar mesafe, ne kadar zaman, ne kadar imtihan girerse girsin senden vazgeçmeyeceğim. Son nefesime kadar kalbimde sen olacaksın demiş ve gün gelecek, bütün bu hasret bitecek. Ben sana, sen bana yeniden kavuşacağız. O günün gelene kadar da sevgimden bir adım bile geri atmayacağım. İyi ki sen güzel gözüm demiş. Ve aleyküm selam Leyla Hanım, teşekkür ediyorum. Leyla Hanım belki hala dışarıda bizi dinliyor olabilir. Hayırlı huzurlu cumalar ve yayınlar dilerim demiş. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendisini sormalı bu arada. Durumu nasıl? Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A5 koğuşunda olan kardeşi Ali'ye çok selamını gönderiyor. Nasılsın kardeşim? Umarım iyisindir demiş. Allah seni korusun demiş kardeşim ve Salih Yılmaz'dan Şelale parçasını istemiş.

kalbimizin kraliçesi nasılsın diyen Mısra Hanım. Böyle güzel hitaplarda bulunursanız tabii ki iyi. Sizler nasılsınız bu arada? Cumanız mübarek olsun demiş sizlerin de. Bu parça Şükran ve Sıraç'tan özel istek demiş. Doğu Beyazıt cezaevinde B5 koğuşunda yatan kardeşim Velat Çelik adına, Velat Çelik için Barış Manço'dan Gül Pembe parçasını istemiş. Necla ablamız dinliyor mu bilmiyorum ama gelecek parçayı Necla ablama da armağan etmek istiyorum. Sonra Doğu Beyazıt'ın Gül'üne demiş ve bütün mahkum arkadaşlarına gelsin şimdiden teşekkürler ablam demiş. Rica ederiz Mısra Hanım, ne demek? Gelecek parça size de armağanımız olsun. Biz Serhat Bey'i de dinleyelim mi? Ya da şöyle yapalım, araya gidelim sonra dinleyelim. Evet, sırada böyle hareketli parçamızı gönderiyorum.

0: Evet dinleyicilerimize sorduk bugün size hadi her şeyi bırak ve istediğin yere git deseler nereye giderdiniz diye. İlk cevabımız Merve Hanım'dan geldi. Ben diyor çocuklarım, eşim, Doğu Beyazıt hariç her yere gitmek isterim. Yanımda sadece eşim ve çocuklarım olsun yeterli. Çok uzaklara gitmek isterim. İnşallah öyle bir imkanım olur demiş. Merve Hanım yani benden bu kadar diyorsunuz ve gitmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yarışmak güzeldi deyip gitmek istiyorsunuz herhalde. Merhabalar Helin Hanım, Celalettin Abdullahev abime selam göndermek istiyorum. Canım abi, abim demiş. Çok özledim seni ve çok seviyorum. Arkandayım ve seni bekliyorum. Ebru Yaşar ve Burak Bulut'tan Kehribar parçasını armağan etmek istemiş abisine. Burada Şeyma Nur Hanım acaba bizleri mi dinliyor yoksa kendisi nöbette, hastanede çalışıyor mu? Bir geri dönüşte bulunursa iyi olur. Bomboş, öyleyse parçasını alamayacağız. Mehtap Hanım yazmış zaten. Mehtap Hanım'dan parçayı alalım.
1: Kalbim aşkla dolabilir. Hayat bu hiçe belli olmaz.
0: Merhaba Helin abla, hayırlı cumalar. Ben Cemile İran'dan size ulaşıyorum demiş. İran'a selamlar efendim. İbrahim Tatlıses'ten Yorgun parçasını kocası Resul Arz için armağan ediyor. Ben Arz diyorum, Erz diye yazmış ama hangisi doğru bilemedim. Canım kocam, ben ve çocuklarım seni dört gözle bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkürler Helin ablam demiş. Rica ediyoruz efendim. Bir ses de Cemile Hanım'ın kızından geliyor. Onu da dinleyelim.
2: Merhaba Helin abla, nasılsınız? İyi misiniz? Ben Yağmur, İran'dan size ulaşıyorum. Bir şarkı rica edecektim. Şarkı Bergen, sen affetsen ben affetmem. Bu şarkıyı tüm mahkumlara ve babam Resul Erz için armağan ediyorum. Her cuma mahkumlara ve babama dua ediyorum. İnşallah ailelerine kavuşurlar, çıksınlar, özgür olsunlar. Teşekkürler Helin ablam.
0: Rica ederim Yağmur. Öğrenmiş de olduk Resul Erz diye. Bu arada şunu söyleyeyim Yağmur. Tek bir parça alıyorum tek bir dinleyicimizden. O yüzden senin annenin parçasını biz ekledik, haberin olsun. Çok sağ ol ablam demiş. Rica ederim efendim. Bir sonraki programda ben iyileştim diye gelmeniz dileğiyle. Leyla Hanım çok teşekkür ederim, ben iyiyim, bugün evdeyim, evde iş yapıp sizi dinliyorum demiş. Allah yardımcınız olsun efendim, kolay gelsin. Ben mesaj okumadan mesaj yazmıyorum, korkuyorum demiş Kayar Yukarı diye. Ama siz bilin ki hep sizi dinliyorum. Biliyorum efendim. Leyla Hanım bu arada dışarı çıksa da hala dinlemeye devam eden dinleyicilerimizden. Ben de bütün Türkiye'yi gezmek isterdim. Türkiye çok güzel bir şehirdir demiş Leyla Hanım. Nasip olur umarım diyelim bizler de.
1: Her an her şey olur.
0: Evet Serhat Bey'in sesini dinleyeceğiz dedik. Bir bakalım.
3: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Cumanız bol bereketli olsun inşallah. Hepimizin olsun. Amin. Cümlemizin. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim valla. Ben de çok iyiyim. Geçen gün çarşamba günü zaten şarkı yani armağan edemedim yani telefon yüzünden. Şimdi size ve tüm dinleyicilere güzel bir parça gönderelim. Peki Helin Hanım, şu güzel bir parçayı bir çalın da yani biraz neşelenelim ya. Siz de ben de bütün dinleyiciler keyfi yerine gelsin ya.
0: Tamamdır, çalarız.
3: O zaman bu parçayı herkese gönderiyorum, tüm dinleyicilere. Kim dinliyorsa ona gitsin.

0: Yani herkese armağan ediyorum. Özellikle hareketli parçaları seven dinleyicilere armağan ediyorum. Herkese dahil olmak üzere. Elin Hanım, özellikle bu parçayı yani herkese gönderiyorum. Ben gönderirken mendiller hazır olsun. Bu sefer dinleyiciler yani dinlemek yerine yani ben dinleyicileri halaya davet ediyorum. Özellikle yani ben bu parçayı herkese göndereceğim. Yani dinlemekten ziyade herkes halaya kalksın. Benden uyarı, mendiller hazır olsun. Siz ne diyorsunuz Elin Hanım? Sence yani?
1: Siz gönderiyorsanız eğer Serhat Bey, bizler için sıkıntı yok. Seve seve parçayı aldık, göndereceğiz. Halay başı tüm dinleyicilerimiz olsun mu diye devam ediyor Serhat Bey. Bence olsun efendim, olsun. Azer Bülbül dinliyoruz, sonra buradayız, mesajlarla devam edeceğiz.

0: günün sorusuna cevaplarımız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki iyi yayınlar Helin Hanım, hayırlı cumalar dilerim demiş. Size de hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayatlı hiç...
0: Dinleyicimiz demiş ki İngiltere'nin Chester şehrine eşim ve çocuklarım ile giderdim demiş. Özellikle buraya gitmek istediğinize dair nedenini sorabilir miyiz acaba? Özel değilse tabii. Neden özellikle o şehir? Ayrı bir havası mı var? Sıradaki parçamız da armağanımız olsun bu arada. Ağrı Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde bulunan abilerim, kardeşlerim Şenol Bulut, Adem Kandemir, Çavuş Ömer Kandemir, Bozo, Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, İslam Şahin, Barış Armut, İbrahim Tarhan, Tahran, Cenap Yılmaz, Mehmet Emin, Tomruk Baran, Çelik Hakan Polat, Baran Çelik Hakan Polat'a Barış Kahraman'dan Bir Deli Rüzgar Esti parçasını istiyorum demiş İslam Uzunay. Bu arada Şeyma Nur Hanım da abisi İbrahim İsmailoğlu için bu mübarek günlerde inşallah tüm zorda kalanlara ve cezaevindeki tüm yakınlarımıza Allah en kolay en tez zamanda yardım etsin demiş.
1: Şekil ayık mıydım ben bu yazıya?
0: Ve aleyküm selam Zeki Akbaş, sizlere de kolay gelsin, cumanız mübarek olsun. Zeki Akbaş abisi Umut Akbaş, Valattaş Demir için Taladro'dan Risale parçasını armağan etmiş. Bizler de Umut Akbaş'a, Valattaş Demir'e buradan selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parça da armağanımız olsun.

Reşat Çelik istedi sıradaki parçayı. İsmail Aksakal, Adem Firaz, Turan Menge, Azat Kandemir, Emrah Özdemir, Tuna İlhan, Servet Başkan, Muhammed Turan, Özkan Yerel, Faruk Akbaş, Ali Akbaş için Gökhan Doğanay'dan Keke Eyvah parçasını istedi.

0: Gökhan Donay'dan Vay Lele parçası istemiş, küçük bir hatayı düzeltmiş olduk efendim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor. Birkaç mesaj daha alıp araya gideceğiz efendim. Sıradan baktığım zaman Fatma Hanım, hayırlı cumalar sizlere de, teşekkür ediyorum durumumu sormuş. Yayınını severek dinliyoruz eşim için. Bir bakalım istediğiniz parça var mı? Cumali Güven'e göndermek istiyorum demiş. Cezaevinde olan eşine armağan etmek istiyormuş. Çalarsan sevinirim. Ben erkenden mesajımı ilet dedim sana. Evet, bugün Fatma Hanım gerçekten erken yazdı.
1: Saç mı kaldı gençlerimize?
0: Merhaba, ben Can Çelik demiş. Kapalı cezaevinde B12 koğuşunda bulunan abim Baran Çelik. Açık cezaevinde bulunan arkadaşlarım için şarkınıza bakacağım. İnanın ki hepiniz bir gün çıkıp bu kötü günleri unutacaksınız. Sadece biraz sabır. Allah büyüktür. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Can Çelik demiş.
1: Sen gitsin ya, yüzüm gülmüyor. Güneşim artık hiç doğmuyor.
0: Evet, sorduk dinleyicilerimize bugün size hadi her şeyi bırak ve istediğin yere git deselerdi nereye giderdiniz diye. Sultan Hanım diyor ki ben annemin evine giderdim, çok da özledim, tek giderdim demiş. Çocukları eşime bırakırdım, biraz da o baksın demiş, yani biraz da o düşünsün demiş. Bence en kısa zamanda yapmanız gereken bir şey Sultan Hanım. Mümkünse bence yapın.
1: Sen gitsin ya.
0: Gökhan Donay'dan Vay Lele parçasını dinleyeceğiz. Onun ardından Selda Bağcan'dan Dön Gel Bir Tanem parçası. İki parça sonra buradayız efendim.

0: Babasının süsü, babasının ziyneti anlamına gelen Zeynep Hanım aramızda efendim. Programımıza ilk defa yazıyor. Kendisi hoş gelmiş. Merhabalar diyelim. Dostları Ceylan ve Serp ile MFÖ'den Güllerin içinden parçasını istiyormuş. Gelsin efendim o zaman. Dostlarınıza dost kalabildiklerinize gelsin Zeynep Hanım. Şimdi bir dinleyicimiz güzel bir konuşma yap demiş bir konu hakkında. Şimdi yapacağım da acaba adını söyleyeyim mi? Yani hani karşı tarafa ilettiğimiz insanın adını söyleyelim mi? Onu demek istedim. Eğer söyleyecekse kendimce güzel bir konuşma yapmaya çalışırım ama benim konuşmam etkili olur mu bilmiyorum. Kime hitap ettiğimizi söyleyelim mi yani kısaca öyle söyleyeyim. Evet, günün sorusuna cevaplarımız gelmeye devam ediyor. Bakalım kimler neler demiş. Ben gerçekten öyle bir imkanım olsa Doğu Beyazıt'tan giderim. Öyle farklı ülke falan da değil yani direkt giderim demiş dinleyicimiz. Doğu Beyazıt'tan demiş. Bunun aksine de Serhat Bey tam tersini söylemiş. Hemen bir bakalım.
1: Bence Helin Hanım, ben günün sorusunu da size söyleyeyim açık ve net.
0: Söyleyin.
1: Yani ben olsam yani Doğu Beyazıt'a kalırım özellikle. Hiçbir yere gitmem. Çünkü yani biz Doğu Beyazıt'ta doğduğumuz için Doğu Beyazıt bize daha tatlı geliyor. Yani ben memleketimden çok memnunum genellikle. Ailen de var yani, daha ne olsun ki?
0: Değil mi, daha ne olsun?
1: Valla şehirlerden en çok yani burası yani çok bana iyi geliyor gerçekten. Bilmiyorum neden acaba. Valla benim cevabım bu kadar yani. Onun dışında artık herhangi bir söyleyebileceğim bir şey yok.
0: Sevdiğiniz için güzel geliyordur Serhat Bey. Sevmediğiniz bir yerde zaten kalamazsınız. Kalmak size işkence gibi gelir, orası ayrı. Mısra Hanım demiş ki ben eşim ve çocuklarımı alıp çok çok uzaklara gitmek isterim. Yeni kimlik ve yeni hayat, geçmişte olan kimseyi istemiyorum demiş. Yani Mısra Hanım baştan başlamak istiyor hayata. Yeni kimlik ve yeni hayat demiş. Günün sorusuna cevabım elbette var demiş Mehtap Hanım. Eşimle çocuklarımla en güzel yere, mis kokular olan o güzel topraklara, Hac'a, Umre'ye gitmek isterim demiş. Rabbim nasip eder inşallah. İmkanları el verirse oraya gitmeyi nasip eder. En çok kutsal topraklara gitmeyi isterim demiş. Çok da güzel söylemiş bence. Rabbim umarım herkese nasip eder. Diyelim ve mesaj için de teşekkür edelim.

birkaç mesaj daha alıyoruz, sonra araya gidiyoruz. Merhaba, iyi günler. Ben Şirin. Buradan sevdiğim Ferhat Akkuş'a Selda Bağcan'dan Dön Gel Bir Tanem parçasını armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. O parçayı zaten gönderdik efendim ama sıradaki parçamız da armağanımız olsun. Mehmet Bey de demiş ki öncelikle cumanız mübarek olsun, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Sizden bir şarkı isteyecektim cezaevi kardeşlerime ve abilerime. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde A7 koğuşunda yatmakta olan can kardeşim, değerli dostum Sayın Can Arsan. A1 koğuşunda Hakan Cefer, A14 koğuşunda yatmakta olan değerli abilerim Umut Göktaş ve motorcu Murat, abilerime gelsin ve tüm mahkum kardeşlerime, abilerime gelsin. Ahmet Kaya'dan istemişsiniz, sizleri seven kardeşiniz kimsesiz Memo demiş. Selam, kolay gelsin, hayırlı cumalar. İbrahim Tatlıses'ten Ayşem parçasını istiyorum demiş Hasan Bey. Selamlar, sizlere de kolay gelsin, hayırlı cumalar. Ekledik, göndereceğiz. İbrahim İsmailoğulları bizlere ulaştı. 11 koğuşu için Aliş Yaşar'dan istediği parçayı tam olarak şimdi gönderiyoruz. Tüm kader mahkumlarına da armağan etmek istediğini söyledi efendim. Dinleyelim o zaman bizler de. Onun ardından ikinci parçayı da gönderiyorum. Salih Yılmaz'dan gelecek Şelale parçası.

Evet, saatlerimiz 15.05 efendim ve ne yazık ki arada iki dinleyicimizin şarkısını bulamadık. Can Çelik, maalesef şarkınızı bulamadık. Aynı zamanda Mehmet Sökmen, sizin de parçanızı ne yazık ki bulamadık. Değiştirmek isterseniz bizler burada bekliyor olacağız. Hatta 3 dinleyicimiz varmış. Savaş, Önat. Selam abla, kolay gelsin. Hayırlı cumalar olsun demiş. Sizlere de kolay gelsin. Hayırlı cumalarımız olsun. Zeki Erdem'den istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık. Ercan abisine, size, daha doğrusu bana ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyormuş. İkinci parçayı rica edelim Savaş Bey'den ya da sıradaki parça fark etmez.

0: Evet, solo 64 olan dinleyicimiz burada mı efendim? Kendisi ilk defa bizlere yazıyor. Eğer buradaysa buradayım diye yazmasını rica edelim. Sayma Hanım merhaba, hayırlı cumalar güzel Helin'im demiş. Uygar Doğanay'dan gel parçasını, kalbi can parçası oğlu Murat Can Abbasoğlu için istemiş. Onu çok sevdiğini, Allah'a emanet ettiğini, ayrıca bize de armağan ettiğini söylemiş. Rica ederiz efendim. Şöyle bir Esma Nur'un da sesini dinleyelim efendim. Şöyle ayarlamayı yapıp.
1: Merhaba Elin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdiğim Aybişim Muratcan Abbasoğlu için sadece onun için gelmesini istiyorum. Size de gelsin.
0: Sıradaki parçayı biz aslında verdik ama Esma Nur'dan Muratcan Abbasoğlu'na da gelsin. Teşekkür ediyorum Esma. Sesini duydum, daha iyi oldu. Bu arada dün gerçekten güzel bir program yapıldı bence. Dilan Hanım bizleri dinliyor mu bilmiyorum ama selamlarımızı da iletmiş olalım. Ferhat Bey buradaysa, Ferhat Sökmen buradaysa dinliyorum diye yazsın lütfen. Gerçekten de dediğin gibi abla, insanın sevdiği yer bambaşkadır. Ben kendimi bildim bileli İstanbul'dayım ama gram sevmiyorum. Bir yanım hep memleketim Doğu Beyazıt'ı istiyor. Her şeyi bırakıp hiç düşünmeden gidebilirim demiş. Canım, süzerek, süzerek. Ya insanın sevdiği yer dışında yaşaması tabii ki zor. Bu küskün yüzün gayrı... Elif Mobilya'dan Ahmet.

Halit Bey aramızda. Selam, iyi günler demiş. Gülerek. İyi çalışmalar, nasılsın Helin Hanım? Gülerek. Teşekkür ediyorum efendim, ben iyiyim. Kendisinin de iyi olmasını umuyorum. Gülerek. Bu arada size de iyi çalışmalar. Ceylan hocamız aramızda. Merhabalar, hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki parçayı Kutulu Bulak... Değil mi? Doğru okudum. Kutlu Bulak ilk ve ortaokul öğretmenleri için istiyorum. Evet, Kutlu Bulak ilk ve ortaokul öğretmenleri için istiyorum. Nedense ismi bir değişik geldi bana. Bu haftayı da güzel bitirdik. İyi yayınlar tekrardan demiş. Gelsin efendim, tüm öğretmenlerimize gelsin. Gerçekten öğretmenlik başka bir şey olsa gerek. Yani kutsal bir meslek. Sıradaki parçamız armağanımız olsun. Bir sonraki hafta bu haftadan daha güzel geçmesi dileğiyle diyelim Ceylan hocamıza. Hüseyin Oral, bütün kader mahkumlarına, Ramazan kardeşine, İbrahim İsmailoğullarına ve tüm kader mahkumlarına Müslüm Gürses'ten... Unutamadım parçasını istemiş efendim. Gönderiyoruz. Aynı zamanda Sezer Yalçın da Semih Ekinci'den bir parça istedi. Onu da bulduk, ekledik. Ali Çete, Barış Çiçek, Özcan Kandemir, Sedat Özer ve Yunus Eraslan'a armağan etmek istemiş. Ama ondan önce Zeynep Hanım'ın istediği parçayı göndereceğiz. Sonra da Müslüm Gürses'ten dinleyeceğiz efendim.

0: Fit ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz bizden rica etti. Biz de kendimizce buradan Vural Fidan'a birkaç söz söyleyeceğiz ama etkili olacak mı bilmiyorum. Belki dinleyicimiz bize geri dönüşte de bulunur. Evet, bazen insanın özlediği yalnızca bir kişi olmuyor. Onun sesini, halini, hatırını sormasını, günün nasıl geçti diye soran o tanıdık sesini de özlüyor. Bazen telefonun ekranına bakılıyor, bir arama bekleniyor. Telefon çalınca acaba o mu diye düşünülüyor. Ama şunu da unutmayalım tabii, bir ilişkinin yeniden kurabilmesi için her iki tarafın da gönlünden gelmesi gerekiyor. Vural Fidan dinleyicimiz eğer bu yayını dinliyorsa ve içinde hala söylemek istediği sözler varsa belki bir telefonla, belki güzel bir konuşmayla birbirinizi yeniden dinleme fırsatı bulabilirsiniz. Bazen insanın beklediği şey büyük bir açıklama değil, yalnızca karşısındaki insanın böyle sesini duymak ve halini, hatırını bilmektir. Dinleyicimiz de bunu istiyor aslında. Tabii karar sizin, biz buradan kimsenin kalbine hükmedemeyiz. Ama gönülden diliyorum ki ikiniz için de en hayırlısı neyse o olsun. Eğer yollarınız yeniden kesişecekse bu kez anlayışla, güzel sözlerle kesişsin. Tabii bu özlemi dinleyicimiz Hazar Yıldız'dan Bir Çift Göze Esir Oldum parçasıyla Vural Fidan'a göndermek istemiş. Aramasını bekliyor açıkçası. Belki bugün Vural Fidan'dan bir telefon alabilir diye umut ediyoruz. Belki bu şarkı ona söylemek istediği sözleri ulaştırır eğer listemizde varsa. Daha bakmadım ama senin de gönlüne ferahlık gelsin güzel dinleyicim. Gerçekten her defasında Vural Fidan'a şarkı göndermeyi ihmal etmiyor. Tabii Vural Bey bizleri dinliyor mu bilmiyorum ama gerçekten her dinleyicimiz her programda gönderiyor yani. İhmal bile etmiyor.
1: Dudağımda son bir türkü gül pembe.
0: İran'dan Mahdiyan'ın bir şarkı rica edecekmiş. Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim Bilemezsin parçasını Ceza İnfaz Kurumu'nda A15 koğuşundaki amcası Seyit için istemiş. Galiba şarkının ismini yanlış yazdım demiş ama ben bir kontrol ederim, sıkıntı yok. Merhabalar Helin Hanım, kolay gelsin. Ben Efe Can Abbasoğlu, sıradaki parçayı abi Murat Can Abbasoğlu'na istiyorum demiş. Sonu 05, pardon, Samet Kızılaslan aramızda mı bir soralım. Samet Bey buradaysanız dinliyorum diye yazmanızı rica edeceğim. Merhaba Helin Hanım, ben Murat Kubal. A6 koğuşunda bulunan Yasin Boran, Azat Özer ve tüm A6 koğuşuna selam olsun. Elbet bir gün size de güneş doğacaktır demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Yasin Boran'a kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyormuş. Elbet bir gün kardeşim, umudunu yitirme, Allah büyüktür demiş. Selamun aleyküm ablam demiş. Ve aleyküm selam, hayırlı cumalar olsun size de. Sizi sormalı nasılsınız diye. Salih Gültekin'den Doğu Beyazıt Tetipi Kapalı Cezaevine, Hakan Çekin'e, Beytullah Gültekin'e, Muratcan Abbasoğlu, Ömer Cin kardeşlerine selamlar. Geçmiyor günler Ahmet Kaya'dan parçasını çalar mısın abla demiş. Listeme yetişmesi biraz zor ama yine de bakarım.
1: Bir gün
0: gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Doğu Beyazıt Cezaevindeyim demiş. Elbet bir gün aslan kardeşlerim. Şiiri muhtemel kendisi yazmıştı.

Evet, Dilan Hoca'dan bahsettik. Dilan Hoca'mız gelmiş. Helin Hanımcığım merhabalar, Dilan Karagün ben demiş. Selamlar efendim, dersteymiş. Şimdi bizleri dinlemeye başlamış. Kolaylıklar diliyor sevgili.

Amcım merhabalar, Dilan Karagün ben demiş. Selamlar efendim, dersteymiş. Şimdi bizleri dinlemeye başlamış. Gözlerim. Kolaylıklar diliyor sevgilerim. Da ölünceye kadar yaşarım diyorum. Ha diyor, gezmek tatil için nereye gitmek istersem derseniz de yazın İzmir, kışın ise Antalya'ya gidip tekrar dönerim diyorum. Şöyle, yurt dışında artık reçeteye tatil tarzında şeyler yazılmaya başlamış. Mesela ilaç yerine tatil yazıyoruz. Öyle şeyler yazılmaya başlamış. Tabii Ramazan Bey tatil deyince aklım direkt oraya kaydı. Keşke burada da olsa değil mi? Reçetelere böyle tatil diye yazsalar bizler de çıkabilsek. Yani sorum aslında şöyle, hani belli bir yere illaki gitmeniz gerekmiyor. Hani temelli gitmeniz gerekmiyor. Yani şu an ruh durumunuza göre size bir imkan verilse her şeyi bırakıp gitmeniz gereken yer neresi diye sordum. Böyle cevaplarımız gelmeye devam ediyor tabii. Aradan sonra devam diyoruz Barış Manço. Gülpembe dinleyeceğiz. Onun ardından Semih İkinci'den gelecek efendim. Sonra kalan mesajları paylaşmaya devam edeceğim.

saatlerimiz 15.32 ve programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Perin Hanım, hayırlı cumalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ağrı Merkez'den selamlar demiş Mehtap Hanım. Selamlar efendim, kendisine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Canım oğlum İbrahim İsmailoğullarına selam gönderiyorum demiş. Cuması mübarek olsun, onu çok seviyor. Her gün gelecek güzel bir haberle, umutla bekliyorum. Sabrın sonu selamettir canım oğlum demiş. Ablamın emaneti, Allah var gam yok, sabırlar selametler diliyorum. Yine demiş bu mübarek cuma günü suyu hürmetine Rabbim sıkıntısına gidersin. Ona Devrim Çelik'ten son çare parçasını armağan ediyorum. Tabii ki size de gelsin, benden armağan olsun demiş. Yüreği güzel insan, sesimizi duyurduğun için çok teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Asıl ben teşekkür ederim böyle güzel bir mesaj için Mehtap Hanım. Mehtap Hanım sonradan aramıza katıldı ama sanki böyle yıllardır yazan dinleyicilerimiz gibi hiç varlığını yani şey yapmıyor. Hani eskisi gibi. Sanki eskiden beri tanıyoruz. Herkes bunu... Ha, istek parçasını sonradan değiştirmiş, Metin Sönmez'den istemiş. Oğlum İbrahim'e armağan ediyorum demiş. Bu arada İhsan Bey'den şunu isteyelim efendim. Şarkısının adına bir kontrol etsin. Şarkının adını bir kontrol edip bize geri dönüşte bulunsun. Çünkü öyle bir parçayı ben bulamadım. Belki şarkının adını yanlış yazmıştır.

Mehmet Bey de Ahmet Kaya'dan herhangi biri olsun demiş eğer parça yoksa. Tamamdır, geçmiyor günler parçasını armağan edelim. Şimdi son kez dinleyicimize seslenelim efendim. Sonu 40-64 olan dinleyicimiz buradaysa dinliyorum diye yazsın lütfen. Hayırlı cumalar, ben Ferhat Sökmen, kardeşim Berat Yüce, abim Erhan Yüce, Sinan Keskin... o Seman Keskin yazmış ama Muhammed Yıldırım Fikret Delikanlı'dan Tepemin Tasını Arttırma parçasını istiyorum. Kardeşim Berat Yüce'nin bir mesajı var. Bizim gibi insanların 5 kuruşluk dostu olamaz demiş. 5 kuruşluk insan 5 kuruşa layıktır. Aynı masada yemek yedik, karnı doyan düşman oldu demiş. Bu sevda biterken başlar. Bodrum'dan Dilan Hanım, nerelerdesiniz? O kadar uzun süre oldu ki. Arada böyle bir mesaj attınız ama... Aşkına. Selam, iyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Halit Bilgiç'ten Yiğidin türküsünü istemiş. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T-Tipi cezaevinde A14 koğuşunda bulunan... ...canı değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a... ...ve bizlere armağan ediyor. Seni çok seviyorum Tunam diyor ve müsaitse beni arayabilir mi diye sormuş. Elektriklerde biraz sıkıntısı var ama artık alıştık Dilan Hanım'a. Ya elektrik ya su. İkisinden birisi. Irak'tan katılan dinleyicimiz, yine çok geç kaldınız ama sıradaki parçaya 15 koğuşunda abisi Havar için armağanımız olsun, gönderelim. Bu arada Vural Fidan için parça isteyen dinleyicimiz Hazar Yıldız'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım. Dilerseniz sıradan gelecek bir parçayı armağan edebiliriz. Ya da dilerseniz şarkınızı değiştirebilirsiniz. Rica ederiz efendim, bizleri kocaman kucaklıyormuş. Selamlarımızı göndermeyi ihmal etmiyoruz. Bu arada size isimsiz bir dinleyicimizden bir mesaj geldi. Onu paylaşacağım ama araya da gitmemiz lazım. Şunu sorup araya gidelim. İsmim Gezi kalırsa sevinirim diyen dinleyicimiz, sonu 84 olan dinleyicimiz buradaysa eğer dinliyorum diye yazsın lütfen. İbrahim Tatlıses, Ayşem dinliyoruz. Onun ardından Savaş Bey parçasını değiştirmişti, Zeki Erdem'den istedi. Son geceye gönderiyoruz.

0: Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak can cazım. Elveda sana. Elveda.
1: Evet, gündemden bir haberle devam edelim. Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tutun'un ölümüne ilişkin davada bugün karar açıklandı. Davanın sonucuna göre sanatçının kızı Tuğyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Yani annesinin ölümüne sebep olan kişinin kızı olduğu gerçekten kanıtlanmış oldu. Gerçekten hayretler içerisinde olan bir olay. Yani hayatta bazen en çok güvendiğimiz insanlarla sınanabiliyoruz. Ya da bir ailenin içinde neler yaşadığını dışarıdan tam olarak bilemeyiz ama böyle olayları görünce de ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yani bildiğim tek şey kaybedilen bir hayatın geri dönüşü yok. Tabii Güllü'yü de bugün geride bıraktığı şarkılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Çünkü bazen sanatçılar aramızdan ayrılsa da sesleri, eserleri, anıları yaşamaya devam ediyor. Hayatını kaybeden sanatçı Güllü'ye bir kez daha rahmetle anıyor. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ömrümden deli deli, yıllanmış kehri bağrım çekmekten dert. Samet Kızılaslan Gökhan Doğanay'dan istemiş ama şöyle listemde olduğu için alamayacağım. Birkaç dinleyicimin daha şarkısını alamadım. Onu da dönüşte söyleyeceğim. Ve 8 koğuşunda olan Volkan Erdoğdu, Hasan Yeşilkaya, Halit Özer, Hakan Şahin, Mehmet Ernazik, Cafer Özdemir, Cengiz Yıldız'a armağan ediyormuş. Çekmek. Ve Samet Basıda da armağan ediyormuş. Bizler sıradaki parçamızı armağan edelim. Evet, az önce söylemiştik ya, ismini vermek istemeyen dinleyicimize, ismini vermek istemeyen bir başka dinleyicimizden bir mesaj var. Diyor ki, ablacığım senin o merhamet dolu kalbi olan dinleyicine az da olsa bir şey söylemek istiyorum, iznin varsa demiş. Tabii ki efendim. Bir insana çok sevmiş olman onsuz yaşayamayacağın anlamına gelmez diyor. Onunla yaşadığın güzel günleri inkar etmek zorunda değilsin ama kendi hayatından da vazgeçme. Ağla, özle, hatırla. Kalbinin iyileşmesi için kendine zaman tanı demiş. Çünkü senin de sevilmeye, mutlu olmaya ve yeniden gülmeye hakkın var. Belki bugün adını duyunca için sızlıyor. Belki geçtiği sokaklardan geçerken gözlerin doluyor. Ama inan demiş, bugün seni ağlatan hatıralar bir gün canını eskisi kadar yakmayacak. Ve o gün geldiğinde anlayacaksın ki sen birinin gidişinden ibaret değilsin. Unutma canım demiş, birinin hayatından gitmesi senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Sen hala aynı güzel kalplisin. Sadece kalbin kırıldı, kırılan kalpler de zamanla iyileşir. Ne olur demiş, bir başkasını kaybettin diye kendini kaybetme. Evet, bu şekilde. Aslında dinleyicilerimizden destek gelmesi bence daha iyi oldu. Sevgili. Selam, hayırlı cumalar. Ben Aynur demiş. Aynur, hoş geldin. Canım Helin ablam demiş. Ben Türkiye'ye babamı görmeye giderdim ve senin yanına gelirdim. Teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim. Eğer gerçekten ayağınız Türkiye'ye gelirseniz, buraya gelme imkanınız olursa muhakkak Aynur'u bekliyorum. Muhakkak gelsin, beni görsün. Konuşur olduk senle benle, işte o karanlık yuttu be. Merhabalar, Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan abime gelsin, Beytullah Gültekin ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Aile derin ama kul kaderim, yaşar ben de seni. Ay ay ay. Demiş, şarkının adını da söylemiş. Bir bakacağız, büyük ihtimal listeme alamayacağım ama. Bağrım çekmekten dert. Son bir çağrı yapayım demiş Mehmet Bey. Bunu Sayımcan Arslan'a iletin demiş, sizden ricam. Sayımcan demiş, seni çok özledim ve sensiz bu sokakların tadı yok demiş. Ömrümden deli deli, yıllanmış kehri bağrım çekme. Tamam, son olarak bir mesaj daha alacağım. Araya gitmem lazım. Mesajlarımız daha bitmedi. Hayırlı yayınlar. İsmim gizli kalırsa sevinirim. Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde olan Mehmet Özcan için Güler Işık'tan şu metrisin önü çalarsanız sevinirim. Allah büyük inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun. Ne olursa olsun hep yanındayım. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim. O zaman iki şarkıyla araya gidiyoruz. İkinci şarkımız İbrahim Tatlıses'ten gelecek Yorgun parçası.

0: Evet, son mesajlar ve veda vakti artık. İki gözümüzün çiçeği son anda yetişmiş efendim. Hayırlı cumalar dileyelim ona. Ben iyiyim, kendisi de umarım iyidir. Geç oldu ama misafirlerim vardı, ancak radyoyu açabildim demiş. O zaman son parçamız iki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım'a gelsin. Bu arada Ferhat Bey değil, pardon, Dilan Hanım'ın istediği parçayı ne yazık ki ekleyemedik efendim. Listem doldu ama sıradaki parçamız, son parçamız armağanımız olsun. Aynı zamanda Samet Kızılaslan'ın da parçasını ekleyemedik. Sonu 64 olan dinleyicimizin de istediği parçayı ekleyemedik. Ve aynı zamanda Irak'tan katılan dinleyicimizin de istediği parçayı ekleyemedik. Ekleyemediğimiz parçalara özel son parçamız armağanımız olsun. Aramıza yeni katılan sonu 84 olan dinleyicimize de son parçamızı armağan edelim. Bir sonraki programda daha erken yazmalarını rica edelim. Mehmet Bey, rica ederim ne demek? İyi ki siz, iyi ki siz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Son parça size de gelsin. Evet, burada son parçamız Serhat Bey'den özellikle mendilleri hazır edin demişti. Metin Sönmez'den dinleyeceğiz efendim. Ha, burada Ferhat Sökmen, sizin de parçanızı ekleyememişiz, onu da haber vermiş olalım. Metin Sönmez'den dinleyeceğiz bir sonraki parçamız. Onun ardından Taladura'dan gelecek. Sonra Şahabedo'dan gelecek. Uygar Donay'dan Gel parçası, Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim parçası, Nilüfer'den Böyle Ayrılık Olmaz parçası, Vural Fidan için gelecek. En son da Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler'le, Günler parçasıyla bugünkü listemizde son bulmuş olacak. Evet sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, bugün yine kimi zaman müzikler dinledik, kimi zaman sohbet ettik. Kimi zaman da sizlerden gelen mesajlarla birbirimizin hayatına küçük bir pencere açtık. Bizimle olduğunuz, mesajlarınızı ve düşüncelerinizi paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sizlere şunu sorduk. Hadi her şeyi bırak ve istediğin yere git deseler, nereye giderdiniz diye. Kimi belki denizin kıyısına gitmek isterdi. Kimi çocukluğunun geçtiği sokaklara. Kimi de sevdiklerinin yanına. Çünkü bazen insanın gitmek istediği yer haritada bir noktadan çok daha fazlasıdır. Belki biraz huzur, belki özlediğimiz bir insan, belki de kendimizle baş başa kalabileceğimiz sessiz bir köşedir. Gerçekten bugün istediğiniz yere gidebilseydiniz diye sorduğumuz yerlere umarım bir gün gerçekten gidebilirsiniz. Özlediğiniz insanlara kavuşmanız içinizden geçen güzel şeylerin gerçekleşmesi dileğiyle. Radyo Doğu Beyazıt 104.4'te Hayata Dair programında bugünlük benden bu kadar. Hepinize huzurlu bir cuma akşamı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, şarkılarla kalmayı da unutmayın.
1: Şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

0: deli gibi ha? Deli gibi seviyorum ben seni şu kadardan beri. Ama artık istemiyorum, anlamıyor musun? Hayatım boyunca elini tutamayacağım bir kadını sevmek istemiyorum ben. 34 yaşındayım. Bir seni sevdim, çok saçma. Çok saçma ulan, buradasın, dokunamıyorum, çok saçma, içim gidiyor, sarılamıyorum, çok saçma.
1: Ya ben
0: seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim bir insanı sevmek istiyorum.

0: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarafında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişinin gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar.

yiyecekler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum. Hesabım
2: şifre 14 15 11.
4: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
6: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
7: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum beni.

Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için erişilebilir bir

Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Radyo Doğu Bayazıt. Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: yürek içine savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: Kanome tuttum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu. Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi. Kendimi külümden yarattım.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

derken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Benim babam Mert adımdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğluyum, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

0: Radyo Doğrusu.
1: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içsin ha.
2: Ay çok sıcak oldu.
3: Anne bakın çok tatlı anne.
4: Alo anneciğim.
2: Neredesiniz evladım?
5: Yoldayız geliyoruz.
2: Tatlı değil mi?
4: Dur kızım dur şimdi babaannemle konuşuyorum dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
2: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma ben görüveririm.
4: Tamam tamam geliyoruz hadi.
2: Ne oldu? Ne oldu?
6: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.